0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara açık güneşli 34, İzmir güneşli 35, Antalya az bulutlu 33, Trabzon sağanak yağışlı 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Aygül Aydın'la günaydın.
3: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
4: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
3: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
2: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sana günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hay oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Şu radyo değilsin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
1: Efendim günaydın, günaydın. Nasılız? İyi miyiz, hoş muyuz, güzel miyiz? Fıstık gibi miyiz, cincik gibi miyiz? Daş gibiyiz, daş. 27 Ağustos. Ağustos, Ağustos değil. Aygül'cüm, 27 Ağustos. 2026 tarihinden acele etmeden konuşuyoruz. Herkese günaydın, good morning. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Şaka maka bu ayı da bitiriyoruz ha. Vallahi şurada Eylül'e bir şey kalmadı. Eylül'de gel yani. Artık geliyorsan gel. Hani paradan bahsediyorum. Hani money. Eğer geliyorsan hani şu kaç aydır bir gelemedin, bir inşallah. Habire gitti. Eylül'de gel. Eskiden insanlar aşka Eylül'de gel dermiş. Bizim karnımız tok. Biz şey...

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
6: BBVA. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Okula dönüş

0: 0 çift 0 arayın. D-Smart'lı olun.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim, good morning. Aygül Aydın'la good morning programımıza hoş geldiniz. Mesajlar geliyor. Buradan Bayram Olgun'a selam söyler misin demiş. Selamlar tabii ki söyleriz. Niye söylemeyelim? Günaydın Aygül'üm. Ne güzel konuştun. Sabah sabah içimiz açıldı yine. Allah razı olsun demiş. Aa, ben gerçekleri söylüyorum arkadaşlar. Yani rica ederim. Ne demek? Ne yapayım yani? Şimdi gerçekten Eylül'de gelecek biri varsa da para gelsin. Aygül, ne olur bugün Instagram'ı erken aç. Bugün hayatımızda bir değişiklik yap demiş. Tabii hayatım, ne demek? Yani ben o zaman 2 dakikanızı rica edeceğim. Bir allığımı falan bir süreyim.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Piyasaların 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.95 değer kazancıyla 14.611 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.11, euro 56.06'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.099, çeyrek altın 12.037 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce...

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
0: Reklam.
6: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim Radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydın. An itibariyle bir heyecanımızla başlamış bulunmak. Birazdan canlı yayınımızı da açacağız tabii Instagram'da. Canım Aygül'üm günaydın. Lüfer ben Denizli'den. Sesinin değdiği herkesin günaydınlansın. Harika bir yayın olsun. Dün Yiğin Kozmetik'ten hediyelerim geldi. Nasıl güzel, nasıl elimden düşmedi. Dünden beri çok mutluyum demiş. Ne güzel. Ve bu arada hediyeler ulaşmış. Herkes resimler göndermiş. Herkes teşekkür ediyor. Çok biz teşekkür ederiz. Size kendinizi iyi hissettirdiyse. Bir arkadaşımız yazmış, diyor ki Aygül kapı çaldı, inanamadım. Göndereceğini düşünmüyordum. Şok geçirdim diyor. İnanılmaz heyecan vericiydi demiş. Ne güzel ya, çok mutlu oluyorum. Güzel, sağlıklı günlerde kullanın inşallah.

Radyo D'desiniz efendim. Aygül Aydın'a günaydınlıyorsunuz. 0549-204-0104. Biliyorsunuz yarın bir ay tutulması yaşanacak. 28 Ağustos 2026. Ve yarın yaşanacak ay tutulmasıyla birlikte hayatımızla gelişecek süreçlerde böyle büyük bir hız kazandığını, Eylül'e çok hızlı girdiğimizi göreceksiniz. Zaten hem Temmuz ayı hem Ağustos ayı sizin hayatınızda kişisel anlamda bu yazın nasıl geçtiğini de anlamadığınız, hakikaten çok zor ve yorucu, baskı içinde geçen bir süreci de anlatıyor. Kolay değildi. Bu yazı unutmayacağız diyorduk zaten. Bu yaz böyle hareketli bir yaz olacak diyorduk. Kişisel hayatlarınızda da bunu hissetmiş olabilirsiniz. Diyoruz inşallah güzel, sağlıklı, keyifli olsun. Günaydın Samsun'dan sevgiler Aygül. Benim kozmetiklerim gelmedi ama demiş. Günaydın sabah güneşim Öznur. Ben İzmir'den her sabah güne senle uyanmak, İşe senle gitmek çok keyifli. Allah'a emanet ol Aygül'cüm, çok öpüyorum seni demiş. Sağ ol hayatım. Günaydın Sarı Papatya'm. Günaydın Astroloji'nin kraliçesi demiş. Nasılsın Hümeyra? Mersin'den servisimize bindik, okulumuza gidiyoruz. Buraya minik öyküş de bırakıyorum. Annesinin yanına geliyor demiş. Öpüyorum ikinizi de hayatım. Günaydın Aygül. Ay allık çok güzelmiş ya. Bayıldım diyor. Bebemle uğraşmaktan adapte olamadım. Neyse diyor. Canın sağ olsun demiş. Sana da göndeririz güzel anne. Yeni anne olduğun daha. Tabii ki sana da göndeririz.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Sağlık Bakanlığı bir vatandaşın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki temizlik ve hijyen koşullarına ilişkin sosyal medyada paylaştığı görüntülerdeki iddialar üzerine soruşturma başlattı. Manisa'nın Gövdesi ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye gönderilen 6 uçak, 7 helikopter, 20 arasöz ve 3 su ikmal aracıyla yangın kontrol altına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarının Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına, düzeyine uygun belli bir anlam taşıyan Türkçe ad taşıması gerekecek. Kripto para piyasalarında hareketlilik devam ederken en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı Mayıs 2026'dan bu yana ilk kez 80 bin dolar sınırını aştı. Birleşmiş Milletler 10 aydan fazla süredir devam eden ateşkese rağmen Gazze'deki durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e çıktığı, çok sayıda kişiden haber alınamadığı duyuruldu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Ağcılar, İncirli Zincirli Kuyu ve Çağlayan çevresinde trafik yavaş ilerliyor. TEM'de Mahmut Bey Gazi Osman Paşa hattında yoğunluk etkili. Anadolu yakasında Ataşehir Kozyatağı, Ümraniye Kavacık ve Sancaktepe çevresinde seyir hızı düşük. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde yoğun akıcı seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara açık güneşli 34, İzmir güneşli 35, Antalya az bulutlu 33, Trabzon sağanak yağışlı 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
4: Kanal D ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
5: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
6: Zor olmuyor mu Mehmet?
7: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
6: Hem yazarlık hem hamallık falan.
4: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
8: Vazgeçmem bizden.
5: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
4: Haysiyet 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
9: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
10: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
11: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
12: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
14: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
15: Getir, bir mutluluk getir. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Günaydın'la günaydın.
1: Günaydın.
2: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Ya birkaç gündür böyle işte bizde astromatik uygulamasıyla ilgili ekip arkadaşları alıyoruz, işte mülakat yapıyoruz, görüşmeler yapıyoruz falan derken çok enteresan gözlemlediğim bir şey var arkadaşlar. Hakikaten üniversitenin önemi, yani hangi üniversiteden mezun olduğunuz ya da ne için hayatla mücadele ettiğiniz, savaştığınız çok önemli. Bazı insan arketiplerini böyle incelediğim zaman genelde işte üniversitede okurken garsonluk bile yapmış, çalışmış, her şekilde hiç ailesine muhtaç olmadan para kazanmaya çalışmış insanların sizinle yapmış olduğu konuşma tarzları çok başka. Daha fazla özel üniversiteden mezun olmuş, daha fazla okul hayatında çalışmamış ve sadece hani ya tamam okulumu bitiriyorum ve çıkıyorum şimdi iş bulacağım diyen insanlar arasında iki türlüsüyle de karşılaştım. Çok büyük bir fark olduğunu gözlemliyorum. Ama bu fark ne biliyor musunuz? Size bu konudaki görüşümü paylaşayım. Bu fark had bilme farkı, ego farkı. İkisi arasında korkunç bir uçurum var. Bir taraf, yani o özellikle işte devlet üniversitesinde bir şekilde, hem de iyi üniversitelerden bahsediyorum bu arada, böyle Boğaziçi gibi, işte İTÜ gibi, Yıldız Teknik gibi üniversitelerden mezun olmuş ve buna rağmen de çalışmış insanlardan bahsediyorum. Çok ahlaki değerlere çok önem veren ve kendince genelde hep dürüstlük algıları üzerinde konuşmaya çalışan ve korkularının da olduğunu görüyorum. Diğer taraftaki kişilerin daha fazla, dediğim gibi, ailesinin parasıyla bir şekilde okumaya çalışan, ekstra çalışmayan, ailem bana bakmak zorunda ve beni bir şekilde bu noktaya getirmek zorunda algısıyla olan, öğrencilik geçiren çocuklar biraz daha şeyler. Yani ben bir yıl sonra ne olurum, bana söz verilecek, ne gibi sözler verilecek, ne gibi vaatler var? Hemen şey olur mu, CEO olur mu mesela, hemen işte bir yere gelir mi duygusunu daha fazla yaşadıklarını gözlemledim. Tabii bu bana ne katıyor? Benim de bir evladım var, benim de bir oğlum var. Ben de mesela onun gelişimiyle ilgili, ya bak burada hata yapıyorsun Aygül. Ona bir şeyleri sunmak ve ona bir şeyleri vermek aslında ona bir iyilik sağlamıyor. Kısmak sağlıyor mu bir iyilik? Bir şeyleri kısmak ya da ondan yok saymak, varken yok saymak bir şeye sağlıyor mu? Yok, o da sağlamıyor. Bence bu arada had bilmenin eğitimle çok ilgisi olduğunu fikrine, eğitimli olmanın çok şey bilmek değil de nerede konuşacağını, nerede susacağını, neyi bildiğini ve daha önemlisi neyi bilmediğini gösteren bir tavır, bir sakinlik ve bir acaba yapabilir miyim, acaba doğru olur mu fikrini getiriyor. Yani gerçek eğitim insana sadece bilgi kazandırmıyor arkadaşlar. Bence had kazandırıyor. Çünkü öğrendikçe dünyanın kendi bildiklerimizden çok daha büyük olduğunu fark ediyoruz. Bu farkındalık insanı kibirden uzaklaştırıyor. Daha ölçülü, daha dikkatli ve daha saygılı biri yapıyor bence. Buna çok inanıyorum. O kibirden uzaklaşma duygusunu getiriyor. İnsan aslında bildikçe, o eğitimi aldıkça orada daha fazla bir noktaya ve önemli bir konuya taşıdığını düşünüyorum.

Tabii şöyle bir şey var. Her konuda fikir sahibi olmak kolaydır. Fakat her konuda söz sahibi olmadığını bilmek bir olgunluk meselesidir. Bazen en büyük cehalet hiçbir şey bilmemek değil, bildiğinin sınırını bilmemek oluyor. Bu yüzden eğitim insanı büyütürken sesini yükseltmiyor. Tam tersine ona nerede durması gerektiğini öğretiyor. İnsanın seviyesi ne kadar konuştuğundan değil, nerede haddini bildiğinden anlaşılıyor. Mesela kendimle çok mutlu oldum. Dedim ki ya eğitim fikrinden hiç vazgeçmiyorsun Aygül. Seninle kendi kendime gurur duydum. Seninle gurur duyuyorum kızım dedim. Yine kalktın, üniversite sınavına girdin. Üçüncü üniversiteni okuyorsun. Ve psikoloji gibi bir bölüm seçtin. Onu kazandın. Ve eğitime devam etmek, hayatının sonuna kadar bunu da bitirdikten sonra yine devam etmek, hep okumaya çalışmak. Bence çok şey bilmekten daha çok, bir şey bilmenin arayışından daha çok insanın nerede konuşacağını, nerede susacağını, neyi bildiğini ve daha önemlisi neyi bilmediğini bilmesi gerektiğini gösteren önemli bir şey. Ölçülü kılıyor sizi ya. Eğitim ölçülü bir insan yapıyor sizi. Haddini, sınırını, uslubunu öğretiyor bence. Çünkü insanoğlu bu dünya içerisinde öğrendikçe dünyanın kendi bildiklerinden çok daha büyük olduğunu fark ediyor. Her şey benim hakkımmış kibrine girmiyorsun. Kibri azaltıyor, saygıyı arttırıyor. O yüzden her konuda fikir sahibi olmak kolay. Herkesin bir fikri var ama her konuda söz sahibi olmadığını bilmek bence bir olgunluk meselesi. Yani tabii ki bu noktada şimdi mesajlar da geliyor. Güzel mesajlar da atıyorsunuz. Aygül, bu karakter özelliği, bunu özel üniversiteyle indirgememek lazım. Bu arada ben de özel üniversite mezunuyum. Burada onu ayrıştırdığım bir konu yok. Onu öyle bir hemen linç kampanyasına çevirmeyin. 2 gram sohbeti işte aslında eğitim bir de birazcık da bu demek. Aslında burada anlatılmak istenen şey zor koşullarda kazanılmış, zorluklarla elde edilmiş bir şeyden bahsediyorum. O sizin karakterinizi çok daha farklı geliştirebilen bir şey oluyor. Sonuçta gün sonunda ben de evladımı oraya göndereceğim. Yani özel üniversiteye göndermek zorunda kalacağım. Eğitim sisteminin bu zorluklarını yaşadığımız için hepimiz. Sonuçta hikayemizin hepsinin sonu belli. Ama ikisini gözle ayrıştırdığımızda yaşadığım bir tecrübeden söz ediyorum. Birazcık da yetiştirmek, zorluklar içerisinde yetiştirmek, biraz o zorluğu da hissettirmek evlatlarımıza ve çocuklarımıza bence değerli arkadaşlar. Çok rahat bırakıyoruz yeni nesil anne ve babalar olarak bence. Çok imkanlar da sunuyoruz. Bazı şeylere de çok kolay ulaşmamaları gerekiyor. Yaptığımız hatalar var, biraz bunları da görüyorum. Tabii ki eğitim diyoruz, iyi eğitim almış bir insan karşısındakini küçümseyerek kendini büyütmeye çalışmıyor. Her tartışmaya dahil olmuyor. Her söze cevap yetiştirmiyor. Her ortamda var olmaya çalışmıyor değil mi? Her ortamda kendini ispat etmeye ihtiyaç duymuyor. Ya böyle bir şey işte. Okuyun arkadaşlar ya, okuyun, bol bol okuyun. Geç mi kaldım üniversite, işte bir daha nasıl yapayım? Eğer liseyi bitirmediysen liseyi bitir. Ortaokul bitmediyse ortaokulu bitir. Hiç korkma, bir dil daha öğren. Eğitim almaktan asla kendini esirgeme. Yaşım geçiyor, kafam basmıyor gibi cümleler kurma. Bu seni dinç tutar, ayakta tutar. Lütfen eğitimden korkmayın ve her an kendinizi geliştirecek her boşlukta bir şey yapın.

Ay gün günaydın. Bütün köye seni dinletiyorum. Herkes seni çok seviyor diyor. Halimeciğim çok selam söyle. Bütün köyü kocaman sarılıyorum. Tabii şimdi mesela mesajlar da geliyor. Aygül o kadar haklısın ki çok doğru söylüyorsun ama elbette diyor eğitimli olup da son derece hadsiz davranan insanlar var. Hayatım tabii ki var. O yok mu? Bu insanın karakteri buna katılıyorum ama benim eğitimden kastım yani size diploma, işte okul ya da akademik başarı olarak görürsek eksik kalırız. Mesele bu, anlatmak istediğim şey bu değil. Bu zor koşullarda kendini geliştirmeye çalışan insanlardan söz ediyorum. Yani bunu daha iyi görebildiğim için oradaki ayrımlardan söz ettim. Bilgi insanı donatıyor, terbiye veriyor. Karakter ve aileden gelen değerler ise o bilgiyi nasıl kullanacağını belirliyor. Yani terbiye çok önemli bir şey. Bir insan çok okuyabilir, çok iyi okullardan mezun olabilir, mesleğinde başarılı olabilir ama empatiyi, saygıyı, vicdanı, sınırı, üslubu öğrenmemişse bilgisi onu otomatik olarak zarif bir insana zaten dönüştürmez. Yani çok özür diliyorum ama dışarıdan bakıp da ne diplomalar almış, ne şeyler yapmış, ne nice insanlar. Yani gözümüzde hıyar gibi de duruyor. Yani tutamadım şu an kendimi. Ya salatalık yani. Sıkıntılı değil, değil mi bu cümle?

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yerleşim yerlerinde araçların azami hız sınırı genel olarak 50 km saattir. Bu sınır yaya güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Yol şartlarına göre hız daha da düşürülebilir. Sürücüler hızlarını her zaman kontrol altında tutmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Daha dün
1: evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
4: budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Okula dön.

0: 0 çift 0'ı arayın. D-Smart'la olun. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Bedeni işte, aklı sahilde olanlara gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde

Veliyeciğim yazmış, diyor ki canım Aygül'üm ya. Ne güzel konuştun da ben, senin haberin yok ama seni tanıdıktan sonra ve senin de diyor üniversite okuman vesilesiyle ortaokulu bitirdim. Sonra liseye başladım diyor ve devam ediyorum demiş. Ay o kadar mutlu oldum ki havalara uçuyorum şu an. İnşallah Veliyeciğim senin üniversite kazandığın ve üniversiteye gittiğin günleri de duyarım. Çok mutlu oldum. Günaydın Milli Eğitim eski ismi Talim Terbiye. Dediğiniz gibi terbiye çok önemli. Terbiye eğitimi karşılıyor. Davranış kazandırmak çok önemli. Değerlerimiz çok önemli diyor Ercan Teacher. Okullarda davranış anlamında iyi insanları yetiştirmek gerekir. İyi doktor, iyi mühendis, iyi siyasetçi. İyilik dünyayı saracaktır. Her yere barış huzur gelecektir diyor. Dünyamız daha yaşanır hale gelecektir. Ne kadar güzel söylemiş. Aynen öyle. Aygül çok güzel şeylere değiniyorsun. Ben de kendimi şu an sorguladım diyor. Eğitim eğitim olmazsa olmazdır diyor. Konuşmasını, oturmasını, kalkmasını tabii ki değiştirir. Eğitim şarttır demiş. Sıkıntılı süreçlerde ayakta durmayı, zorluklar karşısında her şeyi göğüsleyip çalışıp hak edip kendi ayaklarının üzerinde durmak insanı geliştiriyor. Zengin çocukları genelde yurt dışında okuyup babalarının işinin başına nasılsa yerleşiyor. Sonrasında ego tavan, istisnalar hariç olabilir. İyi yayınlar. Allah yolumuzu ahlak, vicdan, merhamet duygusu içindeki insanlarla çıkarsın demiş.

0: Aynesi iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
2: Fırıncıya danış.
0: Ya zenci keşiş.
2: Ya ruha dalış.
3: Efendim bakalım bir ses kaydı var, dinleyelim ne diyorlar.
4: Günaydın Aygül'cüğüm. Çalıştığımız yerde bir çocuk vardı, stajyer. Dün dedim ki bana bir yardım et, benim ellerimde ve sırtımda lif yırtılması var. Hani camları beraber silelim. Ben fırçaladım, sadece çekçikli aldı. Dün işten ayrılmış, abla bana cam sildirdi diye. Yani genç yani, ben 50 yaşında.
3: Ya canım be. Yani şimdi tabii ki arada çok da büyük bakış açısı farkı var. Sen daha iyi yaşlardasın, hayatı göğüslemişsin, görüyorsun. O da hayata yeni başlamaya çalışıyor. Bir de bu kuşak yani. Bu kuşak da çok zor bir kuşak. Ben oğlana diyemem senin dediğini valla. Sana da helal olsun. Bence tabii ki burada iki tarafı ayırmak lazım. Şimdi iki taraftan bakalım. Tabii ki stajyer olmak ne iş verilirse yapacaksın demek değil bir kere. Orada anlaşalım, biz de bu fikirdeyiz. Yapılan işin, stajın amacı, görev tanımıyla bir ilgisi olmalı. Ama diğer taraftan da bir insanın hani işte beli ağrıyorken orada birlikte çalışma arkadaşın, yani gel birlikte bana şunu yardım etsene demesinin, sen de orada hiçbir iş yapmıyorsun, öyle boş boş oturuyorsan, tek başına aşağılayıcı bir davranış gibi okumamak gerekir. Bunu çok fazla sert buluyorum. Burada asıl mesele işin kendisinden çok usluk ve niyet. Sen stajyersin, git cam sil değil. Kadın diyor ki belim ağrıyor, bana iki dakika yardım etsene, ben zaten burayı bitirdim, gel sen de şunun ucundan tut, destek olsana deyip bir yardım istemek o an için. İşte bugünün gençlerinde sınır bilinci daha yüksek. Sınır bilinci onlara biraz zarar verici tarzda da bir sınır bilinci var. Bu iyi bir şey aslında, güzel. Ama işte bazen sınır koymakla her küçük ricayı bu bana iş düşmez diye algılamak birbirine karıştığı için de şu an günümüzün çocukları mutsuz. İş hayatı sadece görev tanımından ibaret değildir. Dayanışmadır, nezakettir, gerektiğinde birbirinin elinden tutmaktır. Aslında bunlar vardır, bunları bilmek lazım. İşte gelen yeni nesil bunları bilmiyor. Bana ne, benim görevim mi? Benim işim mi? Ben mi yapacağım falan? Biz neler yaptık? Yani çay da taşıdım. Hani mühendistim, çay da taşıdım. Kasada sildim. Arşivde dosyaları da tek tek sildim, etiketledim. Belediyede çalışırken. Kamera kablosu çektim. RJ45 çaktım. Yani yapmadığım şey yoktu. Gibi bir sürü şey yaptım. Bunlardan mutsuz muyum? Hiç mutsuz değilim. O kadar iyi ki de yapmışım. Yine olsa yine yapardım. Benim gelişimime katkı sağladı. Bugün beni ben yapan şeyler oldu onlar yahu. Cam da sildim. Yeri de süpürdüm. İyi ki de yaptım yani. Çay ocağına giderdim. Müdür git çay getir derdi. Müdür yardımcısıydım. Giderdim, çay bardaklarını temizlerdim cumartesi günü. Bana derlerdi ki ne yapıyorsunuz? Dedim siz yapmayın, ben iki dakika halledip koyuyorum çayı. Yukarı çıkmış mesela, gitmiş. Yapardım yani. Bunlar hiçbir zaman gocunduğum şeyler değil de tam tersi mutlu olduğum şeylerdi. İşte eğitim dediğim şey o. Sen kendini bildiğin için, için dolu olduğu için dışarıdaki o seni nasıl gördükleriyle ilgilenmiyorsun. İş yerini sahiplenmek diye bir kavram var. Çalıştığınız yeri sahiplenmek diye bir kavram var arkadaşlar. Bir dayanışma ruhu vardır. Geldiğin yerde oraya sahiplenip oranın gücüyle hareket etmek diye bir şey var. Haddini bilmek sadece astın üste karşı davranışı değildir. İnsanın hangi durumda prensip savunduğunu, hangi durumda da küçük bir dayanışmayı büyütmemesi gerektiğini bilmesidir. Bugün o stajyer arkadaşımız kendine etti. Orada sana yaptığı bir yardım, her şeyi geç, Allah katında bile ona büyük bir destek getirecekti. Ama o yönü seçti. O başka yerlerde dövülecek ruhu onun. O ruh elbet dövülüyor arkadaşlar. Burayı terk ediyorsun, orada dövülüyor. Orayı terk ediyorsun, o ruh gidiyor başka bir yerde dövülüyor. Dövülmeyen ruh bir yerde dövülecektir. O yüzden bir şeylerden kaçmak yerine kabul etmek, öyle yapmak çok daha önemlidir. İşini, iş yerini sahiplenmektir Aygül demiş. Doğru söylüyor. Zaten öyle yaparak işi öğrenirsin diyor. Tabandan başlayarak. Aygül günaydın. Güne seninle başlamak, seni seviyoruz. Vesile'nin kankası ben. Dün yanlış yazdı. Benim kankam sen ne çalarsan çal. Başımızın tacısın diyor. Lüleburgaz'dan Bahar ben. Bahar'cığım günaydın. Aygül Instagram'da Instagram. Instagram'da Instagram. Tamam canım, açıyorum da açıyorum. Hadi.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Cevizli'ye kadar birçok noktada TEM'de Mahmut Bey İstoç, Gazi Osmanpaşa ve Kağıthane kesimlerinde yoğunluk sürüyor. Anadolu yakasında Maltepe, Bostancı ve Uzunçayır, TEM'de Sancaktepe, Çamlıca çevresinde trafik etkili. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğunluğunu korurken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.95 değer kazancıyla 14.611 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.11, euro 56.06'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altını 7.099, çeyrek altını 12.037 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL

0: Selfies. Ve Luna rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Lean Kozmetik'in mükemmel yeni çıkan allıkları, rimelleri, biliyorsunuz kasıp kavuruyor şu an ortamı. Sizlere de özel bir kod gerçekleştirdiler. Aygül 150 kodu. Yani ürün o kadar ucuza geliyor ki, o kadar iyi bir fiyata düşüyor. Yani 100 liraya falan mı geliyor acaba? Öyle bir şeye geliyor. Ama web sitesine gidip leanskincare.com'a gidip Google'a da yazabilirsiniz. İndirim kodunu yazacaksınız. Eğer bulamıyorsanız da Aygül ben hangisini alayım, ne yapayım, nasıl ilerleyeyim, bilemiyorum ben falan gibi sorularınız da varsa iletişim içinde onların 0534 456 31 55 numaraları var. 0534 456 31 55. Buraya yüzünüzün resmini çekebilirsiniz. Radyodan yazıyorum, Aygül söyledi. Neyi alayım cildime göre diyebilirsiniz. Çünkü orada uzmanları var hatlarda. Sizlere bunlarla ilgili çok güzel geri bildirimler veriyorlar. Şu anda da mükemmel sitelerinde indirim var. Bakabilirsiniz. Bir şimdi yayını açıyorum. Yanaklarımdaki o güzel allıklar, gözümdeki rimelim. Tabii ki Lean Kozmetik'ten. Numarayı tekrar söyler misin Aygül demiş. 0534 456 31 55. Lara Hanım var mesela. Lara Hanım'ı bilin. Kendisi Oğlak Burcu. Her işi halleder.
0: Tanıtıcı reklam.

Günaydın Ömür, ben tüylerim diken diken oldu. O kadar güzel ifade ettin ki, her zorluğun bize bir şeyler kattığı bilincinde olmak, yıllar sonra o çektiğin zorlukların seni daha bilgili, deneyimli bir insan haline getireceğini, o zaman iyi ki diyeceklerimizi bilseler keşke diyor. İyi ki varsın, ruhumuzun dili oluyorsun demiş. Sevgiler, iyi yayınlar. Bu arada hediyelerim de geldi. İnanamadım, o kadar mutlu oldum ki teşekkür ederim diyor. Arkadaşlar biz yani radyoda yapıyorsa, hediyeleri veriyorsa veriyordur, konu kapanmıştır. İnanmıyorum deyip durmayın. Aygül Hanım günaydın. Karım işe giderken dinliyor şu an sizi. Ona bütün kovalara söyler misiniz artık manipülelerini yemiyorum bir aslan olarak demiş. Artık uğraşmayacağımızı anlasınlar ve kralın olduğunu kabul etsinler demiş. Aslan burcu erkeği yazıyor. Bir aslanla bir kova kadını kapışıyor şu an.

Sevmek güzel şey Aygül'üm ama sevilmek başka bir şey. Çok şanslısın valla, bu kadar sevilmek de Allah herkese nasip etmez. Allah katında çok değerliymişsin diyor. Bu da bir imtihan tabii. Allah yardımcın olsun canım. Kırıp dökmeden burada durmak da çok zor be diyor. Canım benim, bir tanem benim, çok teşekkür ediyorum. Her gün dua ediyorum biliyor musun? Her gün dua ediyorum. En çok da buna dua ediyorum. Çünkü bu da bir sınav. Umut ediyorum kırıp dökmeden. Umut ediyorum hiç kibirlenmeden. Sevgiyle, şefkatle, dostlukla devam edebilir. Umut ediyorum.

Aygül'üm dün başka radyoya yazmışım yanlışlıkla. Millet duymasın, rezil oldum. Konya'dan Güneş diyor. Hayatım nasıl başarıyorsunuz hiç bilmiyorum. Günaydın Aygül Hanım. Ben 6 üniversite eğitimi aldım. Bunların 3'ünü üstün başarı diplomasıyla tamamladım. 4'ünü ise yurt dışında okudum. Ancak bugün olduğum insanı şekillendiren şeyin aldığım akademik eğitimlerden çok lise yıllarımda başlayıp 33 yaşıma kadar farklı insanlara ve öğrencilere matematik ve İngilizce dersleri vermek olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte o kadar farklı aile, öğrenci ve insan tanıdım ki aslında her birinde biraz kendimi gördüm. Onlar da gördüğüm iyi özellikleri kendimi katmaya, yanlış ve eksik bulduğum yönlerde ise ders çıkarmaya çalıştım. Sanırım asıl eğitimim de böyle oldu. Ne kadar asil, ne kadar güzel bir yazı bu ya. Yani efendim ben size hayran kaldım. Vallahi ne güzel, ne kadar güzel düşünüyor. Kaç üniversite bitirirseniz bitirin, verdiğiniz bu emek bambaşka bir şey. Günaydın abla. Ben boş oturuyorsam ablanın söylemesine bile gerek kalmazdı. Yardım eder misin diye. Biz böyle gördük, yetiştik. Yeni nesil sıkıntılı maalesef diyor. Bu yaşta çalışıyoruz, bir cam sildim diye, o da 2 dakikasını aldı diye çok hayretler içerisindeyim. Gelmiş babası da almış gitmiş, dükkandan erken çıktı. Biliyorum, veririm. İşten ayrılmış, ne abla bana gülen mi ağlasam mı demiş. O az önce cam siler misin, yardım eder misin diyen kadıncağız yazmış. Okulda teori öğrenilir, sahada pratikte ise işin özü demiş. Bartın Kumluca'dan selamlar. Fındık toplayanlara güzel bir Karadeniz şarkısı çalar mısın Aygül abla, iyi yayınlar diyor. O zaman tabii ki çalarız. Niye çalmayalım? Hemen birazdan çalıyoruz. Günaydın Aygül Hanım. MK geldi. Bugüne kadar hiç yeni bir kasa daha açar mısın? Başka kasa yok mu diyen insanlar gibi olmadım. Para verdiklerinde karşısındaki insanı da satın alır tavırlarıyla konuşuyorlar ya o çalışanlara. Selam vermek istemeyeceğiniz tipteki insanlar ellerinde 2 parça bir şey almış, sıra var diye bağıra bağıra konuşuyorlar. Şu an şartlar bunu gerektiriyor. Beğenmiyorsan o an için hizmeti, beklemek istemiyorsan bırakıp gidersin. Bu senin hakkın ama orada insanları yoğunlukta zaten ellerinden geleni yapıyorlar. Böyle bir işte bir şeyler yapmak diyor. Kayrılmak demiş. Ne bileyim. Hep bir kıyak bekler olmuş insanlar. Neyse daraldım diye yazmış MK. İşim var, geç kaldım. Sanki biz gezmeye geldik. Bir de diyor böyle insanlar var demiş. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle ama işte insanlar hadlerini bilmiyorlar. Aygül Hanımcığım günaydın diyor. Siz canlı yayındayken çektiğim bir video bu Aygül, izle demiş. İzleyeceğim. Günaydın Aygül'üm, sabah güneşim, aydın günlerim, seni dinleyince umutlu gelecek oluşturuyor. O zaman Allah rahmet eylesin sevgili Volkan Konak. Gencecik yaşında aramızdan ayrıldı. Sevgiyle ve dualarla anıyoruz onu. O zaman ne yapalım? Tabii ki Karadeniz deyince de Volkan Konak. Benim de en sevdiğim şarkısı budur. Severim bu şarkıyı.

Bugün 5000 TL'lik bir hediye giyim çekim var arkadaşlar. Bizden ayrılmıyorsunuz, zaten ayrılmıyorsunuz ama 9'dan sonra heyecanlı şeyler olacak.

yazmış. Günaydın Aygül Hanım. İyi yayınlar. Hem yılın son tutulması hem de bugün benim doğum günüm. Sizinle güne başlamak iyi günde, kötü günde sizin bana eşlik etmeniz olması sabahlarımın motivasyonu. İç aydınlığım size denk geliş tesadüflerin en güzeli benim hayatımda demiş. Daim olsun demiş Senem'cim. Ne güzelsin. Doğum günün kutlu olsun. O zaman yaz adresini de sana güzel yeni seneye özel Lean Kozmetik'ten hediyeler göndereceğim. Yana mı dur, aşk acıdan, sızıdan, yana mı dur,

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Sağlık Bakanlığı bir vatandaşın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki temizlik ve hijyen koşullarına ilişkin sosyal medyada paylaştığı görüntülerdeki iddialar üzerine soruşturma başlattı. Manisa'nın Gövdesi ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye gönderilen 6 uçak, 7 helikopter, 20 arasöz ve 3 su ikmal aracıyla yangın kontrol altına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarının Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına, düzeyine uygun belli bir anlam taşıyan Türkçe ad taşıması gerekecek. Kripto para piyasalarında hareketlilik devam ederken en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı Mayıs 2026'dan bu yana ilk kez 80 bin dolar sınırını aştı. Birleşmiş Milletler 10 aydan fazla süredir devam eden ateşkese rağmen Gazze'deki durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e çıktığı, çok sayıda kişiden haber alınamadığı duyuruldu.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara açık güneşli 34, İzmir güneşli 35, Antalya az bulutlu 33, Trabzon sağanak yağışlı 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
0: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
5: Getir, bir mutluluk getir.
8: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: Efendim birazdan 5000 TL'lik hediye giyim çeki verilecek. Bakalım hangi şansı izleyicimiz alacak, dinleyicimiz alacak. Ben klip çekeceğim. Hoşçakalın.
1: Ben sevmedik yere hiç tasalanma. Sen kaçarsın. Sen

Efendim mesajlar geliyor. Zonguldak Ereğli'den çok selamlar. Ben keyfim kahvem ve radyoda Aygül'üm birlikte izlemiş. Hamidiyem canım. Aygül Hanım günaydın. Size bir şey danışmak istiyorum. Doğrusu uygulamaya da sordum ama sizden de bilgi almak istiyorum. 28 Ağustos'ta arabamın satışını vereceğim ama çok kafam karışık. Acaba satmamalı mıyım ya? Biraz daha mı beklesem, yardımcı olabilir misiniz diyor. Esra'cığım tabii ki, ama şöyle, benim belirli hesaplamalar yapmam lazım hissederek ya da sadece burada senin yazdığın şu kadarcık soru kalıbı içerisinde bunu cevaplamam doğru bir bilgi olmaz. Tabii ki yardımcı olmak isterim ama uygulamaya sorduysam ve o ne dediyse onun dediğini yapman noktasında kesinlikle referans olabilirim. Çünkü o uygulamayı ben yaptım. Orası hızlı hesaplıyor, sorabilirsin. Yani orası ne diyorsa ben de aynısını söylüyorum. Zonguldak Ereğli çok selamlar. Umarım hediye bize Samsun'a gelir Aygül Hanım. Aygül selam. Allah'ım yarım, çok alemsiniz biliyor musunuz? Komiksiniz. Abi size gülüyorum yani. 5000 liraya ne alacağım diyor. Düşünsenize bir radyo hediye veriyor. Diyorum ki hediye veriyoruz, yazabilirsiniz bize birazdan diyorum. 5000 TL'lik hediye diyecek. Hediye yani, adı üstünde, ne yapayım seni? Anadan doğma başarıştan aşağı gardırop mu düzeceğim yani? 5000 TL küçük bir cüzi bir hediye yani. 5000 liraya ne giyineceğim diyor. Vallahi bu insanlar çok ilginç ha. Yani nezaketen insan teşekkür ederiz. 1 TL bile olsa, yani 1 TL bile olsa ya düşünülmüş hediye bu denilir. Ya çok acayipsiniz, komiksiniz bence. Ne vereyim abime? Ha? Ne vereyim abime? Dizim dolabı radyo diye dizdi dersin. Biz çıldıran radyocu. Ama olsun, tatlı mesela. Çok şeker ya bence. Vallahi yani yalan da değil tabii, haklı. Ya adam ekonomik durumu biliyor. Haksız değil ama yani 5000 liraya da alıyorsun yani 2 tane 3 tane tişört, bir gömlek filan. Sıkıyorsun. Alınıyor be. Saygısızlık yapmayın. Bu şükürsüzlük ne? Şükredin halinize.

Etem Kaplan diyor ki hediye bahane, senin dişlerinin beyazlığını görmek şahane Aygül abla diyor. Etemcim, diş macunu reklamları geliyor bu arada bana. Ama hala anlaşamadık. Neden? Neden bir sorun? Çünkü benim kullandıklarım gelmiyor. Ben de diyorum ki benim biraz bunu kullanmam lazım. Onlar da diyor ki neyi kullanacaksın? Yapacağım mı yapmayacağım mı? Paranı veriyoruz. Ben de diyorum ki biraz kullanayım yani, bir göreyim gerçekten. Beyazlatıyorum bir bakayım. Ben yani kestirme yoldan zenginlik tarafı değilim. Zenginlik kısmında varım ama kestirmeden değilim. Çünkü haritama göre asla kestirmeden olmaması gerekiyor yani. Hani benim kullandığım bir iki marka var. Onlar gelirse direkt çat diye kabul edeceğim buradan sizi.

0: Eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Az sonra Sena Şener burada olacak. Aşkından ölmemeli ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

Günün ilginç haberi için Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüyorum şimdi sizi. Plastik ve tarımsal atıklar artık kurabiyeye dönüşüyor. Bilim insanları bu atıklardaki karbonu özel mayalarla besleyici gıdaya dönüştürmüş. Üç boyutlu yazıcılarla şekillendirmişler ve kurabiyeler gelecekte Ay ve Mars görevlerinde bile kullanılabilecekmiş. Böyle plastik ve tarımsal atıklardan kurabiye yer miydiniz? Belki önümüzdeki günlerde, yıllarda bunu da yiyeceğiz. Öyle gözüküyor. Neler yemiyoruz ki? Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde. Her zaman seninle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Konuğumuz oldu. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan, gün içerisinde sadece Radyo D'de duyabileceğiniz yaklaşık 7 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

0: Da bize eşlik etti. Müziğin ve eğlencenin frekansında birazdan Sibel Can ve APO burada olacak. Kıyamam ve çok daha fazlası için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.655 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.22'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.114, çeyrek altın 12.064 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: reklam.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
6: Sıradaki şarkı adını duyunca gülümseyenlere gelsin.
7: Radyo D. Hayatın içinde.

Taşırken sinema salonları da hareketli geçecek. Bir kez daha hatırlatayım. Yeni Resident Evil, Nicole Kidman ve Sandra Bullock'lu Practical Magic 2 ve Jason Statham'lı Moon Thief ve Guy Ritchie imzası taşıyan In The Grey filmleri sinema salonlarında olacak. Ekranlarda olacak ve platformlarda olacak. Korku ve macera dolu bir ay bizi bekliyor Eylül ayı. Yine takipte olacağız. Yeni filmleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Radyo D'desiniz. Radyo D hayatın içinde. Her zaman seninle.

Böyle yolda, kaldırımda yürürken telefonlarına bakarak yürüyenleri görüyorsunuzdur muhtemelen. Muhtemelen böyle çarpıştığınız zamanlar da olmuştur. Karşıdan karşıya geçerken telefona bakmak artık İtalya'da pahalıya patlayabilir. Çünkü yeni düzenleme ile telefon veya elektronik cihaz kullanan yayalara en az 75 euro ceza geliyormuş. Eller serbest, görüşme serbest ama gözümüz yolda olacak. Her zaman bu böyle olacak. Araç kullanırken, yolda yürürken ama maalesef birçok ülkede buna uyulmuyor. Şimdi buna da cezai yaptırımlar geliyor. Belki önümüzdeki günlerde Türkiye'de de görürüz. Çünkü benim de çok fazla rahatsız olduğum bir durum. Gün ortasına doğru ilerliyoruz. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
1: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
2: Zor olmuyor mu Mehmet?
3: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
2: Hem yazarlık hem hamallık.
0: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
4: Vazgeçmem bizden.
1: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
0: Haysiyet 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
5: Radyo D'de birazdan Manifest ve Aşk

0: Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım
2: net, sigortam net. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Ajda Pekkan'la hileliyle yeni saatin açılışını yaptık. Bugün yine kazandırmaya devam edeceğiz. Bu saat içerisinde de yine kazanma şansınız olabilir. Harika konser davetiyeleri, sürprizler, hediye çekleri, sürpriz markalardan hediye çekleri, çok daha fazlası yine burada radyoda hede olacak. Bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ben Aykut Balcı. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir perşembe diliyorum. Bu kez Ersa Yüner konuğumuz oluyor radyoda hede.

0: gibi değil.
1: Merhaba, ben Hakan Peker. Şu anda Radyo D'desiniz.

Da her şey elektronik olsun, daha rahat edelim derken işler biraz tersine dönmüş gözüküyor. Çünkü son yıllarda araçların tamamen elektronik olması işleri biraz karıştırmış. Modern otomobillerde elektronik sistem arızaları son 6 yılda 2 katına çıkmış durumda. Farlar, kapılar, aynalar derken artık arabalarda ne varsa tek bir modül üzerinden yönetiliyor. O modül de bozulunca araçlar da adeta ben bugün çalışmıyorum diyebiliyor. Yani teknoloji bir yandan hayatımızı kolaylaştırıyor ama bazen de tamirciye gittiğimizde yani tamirciyle aramızda daha fazla yakınlaştırıyor diyebilirim. Ki zaten artık elektronikleşmesiyle birlikte tamirciler de değişmiş olacak herhalde. Önümüzdeki yıllarda daha fazla göreceğiz. Radyo D burası. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Bak ve İrem Derici ile geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Acil durum araçlarına zamanında yol vermek yalnızca bir trafik kuralı değil, toplumsal bir sorumluluktur. Her saniye bir insanın hayatını kurtarmak için kritik olabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar duyarlı davranmalıdır. Trafikte empati hayat kurtarır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo D'de birazdan. İrem Dirici, durum çok acil.

0: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Filenin sultanları yine fırtına gibi takip ediyor musunuz? Milli takım Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yapmayı başardı. Namağlup yoluna devam ediyor. Almanya'yı da dün yendiler, kazandılar. Şimdi sırada Polonya var ve sultanlar filede bizi ekran başında sevindirmeye devam ediyor. Dün tabii Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon'u eleyen Fenerbahçe de bizi oldukça sevindirdi. 18 yıl sonra yeniden devler sahnesinde olacak Fenerbahçe. Galatasaray'la birlikte iki takımla temsil edileceğiz. Ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. İki takımımızın da muhtemel rakipleri belli oldu az çok. Büyük kura bugün saat 19'da gerçekleşecek ve bakalım Türk takımlarının karşısına Avrupa'nın hangi devleri çıkacak? Merakla takip etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Evlilik araştırmalarına yönelik çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Yeni bir çalışma var ve buna göre balık etli kadınlarla evli erkeklerin zayıf kadınlarla evli erkeklerden tam 10 kat daha mutlu olduğu ortaya çıkmış. İddiaya göre bu kadınlar, yani tombul diyebileceğimiz, balık etli diyebileceğimiz kadınlar daha pozitif, daha kolay mutlu oluyorlar ve evde diyet zamanı yerine akşam ne yesek sorusunu tercih ediyorlar. Yani mutluluğun sırrı pahalı hediyelerde değil, belki de bir paket çikolatada saklı, belki de güzel yemeklerde saklı. Tabii genelleme yapamayız ama durum böyle. Türkiye'de de biraz böyle sanırım. Peki, güzel bir araştırmaydı, umarım işinize yarar. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: konuğumuz oldu. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. Yürü Ya Kulum ve Salih Bademci ile geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.681 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.121, çeyrek altını 12.075 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo TRT birazdan. Salih Bademci, Yürü Ya Kulum.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo Otel.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest için geri sayım devam ediyor. 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da gerçekleşecek. Yıldızlar sahnede olacak, motosikletler pistte olacak ve 2-6 Eylül'de siz de hazır bir şekilde orada yerinizi alabilirsiniz. Şu anda elimde 2 kişilik davetiye var. Yapmanız gereken çok basit. 5 günlük kombine davetiyeyi kazanmak için hemen bana WhatsApp attığımız üzerinden ilk ulaşan olmanız yeterli. 0549-204-0104 0549-204-0104 WhatsApp hattımızın numarası. Adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın. Herkese bol şans.

Johnny Rek ve Dedubluman Sehven'le Radyo'daydı. Bizimle buluştu. Az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Ben Aykut Balcı. Yarın Cuma gününde saat 10'da öğleden önce yine burada buluşacağız. Hepinize çok güzel bir Perşembe diliyorum. Gün içerisinde yine kazanmak için bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ben giderken Karma Altı ve Serdar Ortaç işbirliği son dönemin güzel işbirliklerinden biri. Taburama Radyo.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

Aykut Balcı'ya teşekkürler. Günün tüm enerjisiyle biz sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Bir de radyoda dinleyenler, yine dediğim gibi bu yaz, hatta bugün bir hayli şanslı. Çünkü MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül'de Afyon Karahisar'da gerçekleşecek. Radyo D Medya sponsorluğunda ve aynı zamanda da biz bu ikisinde başlayıp 6 Eylül'de son bulacak MXGP Dünya Motocross Şampiyonası Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest'te birçok popüler müziğin ismi sahne alacak gerçekleştireceği konserleriyle 5 günlük kombine davetiye vereceğiz. Günün şansı 3 ismine. Yapmanız gereken tek şey şu an itibariyle bizi dikkatli dinlemek. Ben Çağlar Demirel, keyifli günler. Aşkın...

0: 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında MXGP Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali Nike Avio Motofest'te Radyo DM'de sponsorluğunda biz de orada canlı yayında olacağız. 2 Eylül Çarşamba günü Selçuk Balcı'dan Emre Fele Motive'ye, 3 Eylül Perşembe Melisa'dan Sepo'ya, Demet Akalın'a, 4 Eylül Cuma Selin'den Pentagram'a, Ceza'ya, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ'dan Derya Bedavacı'ya, 6 Eylül Pazar günü Kamuran Akkor'dan Ece Seçkin'e ve Murat Boz'a birçok isim sahne alacak gerçekleştireceği bu festivalde konserleriyle. Biletler de Park Afyon, AVM ve vidipass.com'da sizi bekliyor ama bugün dinleyenler bir hayli şanslı, günün şanslı 3 çifti. Radyo'da dinleyen bu etkinliğe, kombine, davetiye kazanabilme imkanı yakalayabilir. Beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi bu hatırlatmanın ardından özel konseptlerimiz var biliyorsunuz. Sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. WhatsApp'tan ve Instagram'dan postların altına yorum olarak yazıyorsunuz. Şimdi sizlerin belirlediği o mottoyla zaman sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı ben bunu biliyorum deyip adını çıkaramayanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

Programlarımızdan biri bizim. Programlarımızdan Zaman Tüneli programı 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını Zaman Tüneli'nde dinleyebilirsiniz. Her cumartesi ve pazar 22'den gece yarısına. Şimdi bu şarkıyı dinleyince de tabii doğal olarak görür görmez hemen bu anonsu yapmak istedim. Saatlerimiz tam öyle vaktini gösteriyor. Günlerden perşembe, haftanın o en kritik dönüm noktasındayız. İşler birikti, omuzlarımız da ağırlaştı belki de şu dakikada. Dünyadan koşturmacadan biraz da vazgeçmek, her şeyi öylece bırakmak istiyoruz ama haklıyız biliyorum. Bazen durmak tamamen pes etmek değil, yeniden başlamak için güç toplamak lazım. Tam da ana ayak uyduran 15 Kasım 96'da bizlerle buluşturdu 10 şarkılık kadın albümünden Şebnem Ferah. Vazgeçtim Dünyadan Radyo D'de.

hemen hatırlatmak istiyorum. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası Avrupa'nın en büyük motosiklet festivaline Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da gerçekleşiyor. Biletleri de Park Afyon AVM ve bidipass.com'da da satışta ama bugün dinleyenler bir hayli şanslı. 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında popüler müzikte de bildiğimiz birçok popüler isim kurulan sahnede her gün sahne alacak. 5 günlük kombine davetiyem var. Radyoda dinleyen günün şanslı 3 çifti bu kombine davetiyeleri sahibi olacak. Yapmanız gereken tek şey bizi dikkatli bir şekilde dinlemek ve sosyal medya hesaplarımız Radyoda 104, Instagram, Facebook ve X'ten takip etmek. Dediğim gibi burası Radyoda, burada kazanmak çok kolay.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Belli olur.

Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104. Bir kez daha keyifli günler stüdyoda da ağırladık. Bizim için yeri de çok ayrı ve özel bir isim diyebilirim. Ve birinci stüdyo albümünü 9 Mayıs'ta bizlerle buluşturdu. Geride bıraktığımız yıl Bir Yol bu ismini verdiği 12 şarkılık albümü tamamıyla Mabel Matiz destekli. Bengü Beker'den bahsediyorum. Vaktimiz dar sevgilim Radyo D'de.

90'lardaysanız eğer, yani o 90'ları yaşadıysanız, Jale'nin tadı var Mengü Beker'in sesinde. Albüme baktığımda ise bu albümünde toplam 11 şarkı, daha doğrusu 12 şarkı var ama 11'i Mabel Matiz imzalı. Bir de yine o 90'ların lezzeti, o ses tınısı, tadını bulabileceğimiz Bu Şarkılar Senin İçin adını verdiği bir cover çalışma, Jale'nin çalışması. Mabel Matiz de albümün prodüktörü olunca bu kez Umurum Dışı, Mabel Matiz Radyo D'de. Hadi dinleyelim. Sana

24 Temmuz'da bizlerle buluşturdu. İtaat yok. Çok yazılıyor, çiziliyor magazin gündeminde ama biz onu şarkılarıyla benimsedik. Gülşen'i geride bıraktık. Bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. Dedim ya, radyoda dinleyenler bir hayli şanslı diye. Yani dikkatli dinleyin. Çünkü şu an itibariyle belli mi olur? İlerleyen dakikalarda radyoda ayrıcalığıyla her an kazanan sen olabilirsin. Günün şanslı 3 çiftini belirleyeceğim. MXGP Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşiyor. Biletleri de satışta ama biz 5 günlük kombine davetiye vereceğiz. Daha doğrusu vereceğiz. 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. Birçok popüler müziğin önemli ismi de sahne alacak ana sahnede. Festival havasında gerçekleşecek bu organizasyona 5 günlük kombine davetiye kazanabilmek için beni radyoda dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli.

0: geleneksel Balkan Rumen tınılarıyla modern popüler müzik altyapılarını birleştiren, özellikle böyle ne bileyim yeni hafta sendromunu ve bahanelerini arkada bırakıp aşktan kaçılamayacağını anlatan tam bir yaz eğlencesi şarkısı diyebilirim ki stüdyoda da kendisiyle çok özel bir söyleşi gerçekleştirdim. Kaçıranlar varsa hem görüntü olarak YouTube'dan hem de radyoday.com veya Spotify Radyoday 104 profil hesabından podcast kayıtlarını da stüdyoday olarak dinleyebilir. Şevval'sımı geride bıraktık, dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyoday.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.589 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.18'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.114, çeyrek altını 12.065 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo TRT birazdan. Mela Betel, iki tas çorba.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Radyo D.
3: Merhaba, ben Mela Bedel. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Radyo diye dinleyenler bir hayli şanslı. Hemen hatırlatmak istiyorum. Sürekli söylüyorum. Söylemekten de vazgeçmeyeceğim. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivaline Ege Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşiyor. Biz de Radyo diye canlı yayın aracından gerçekleştireceğimiz Afyonkarahisar'daki Dünya Motocross Şampiyonası'nın heyecanını ve atmosferini sizlere bir bırak aktarmaya devam edeceğiz. 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında kurulan ana sahnede de birçok isim sahne alacak. Popüler müzikten ve 5 günlük kombine davetiye. Günün şanslı 3 ismi bu davetiyenin sahibi olabilme imkanı yakalayacak ilerleyen dakikalarda. Bir de aynı zamanda ayrıcalıklı çünkü günün şanslı isimleri 2 ve 6 Eylül tarihleri arasındaki Afyon Karahisar'da bulunan canlı yayın aracımızdan da canlı yayına katılabilme imkanı yakalayabilecek. O yüzden kulağınızı dört açıp radyoyu dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Sertünsüz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkılarını zaman mekan fark etmeksizin sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi grubun adını taşıyan albümleri 84, 10 şarkı yer alıyordu. 2005 yılına gidiyoruz Ölürüm Hasretinle. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Daha dün
1: anne... Şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Öncelikli yayın.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın.

Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivaline Ege Afyon Motofest 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşiyor. Ve 2-6 Eylül tarihleri arasında biz radyo ve canlı yayın aracından da gerçekleştireceğimiz canlı yayınlarımızda oradaki heyecanı, atmosferi sizlere aktarıyor olacağız. Günün şanslı ismi, 3 ismi sevdiği bir kişiyle beraber 5 günlük yani 2-6 Eylül tarihleri arasındaki o konser programları ve canlı yayın aracımızda ağırlanmak üzere kombine davetiyenin sahibi olacak. Dikkatle dinlemeniz yeterli. Gözüm.

Stüdyo'da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz. Stüdyo'da kapsamında da geçtiğimiz aylarda ağırladığımız popüler müziğin başarılı erkek vokali Altay, kainat şahitli müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.560 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.19'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.088, çeyrek altın 12.020 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Fule Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Özellikle yeni şarkıların devam edeceğini ancak sahne performansı sergilemeyeceği konusunda da Magazin Gündemi'nde bir açıklaması oldu. Asil Gök'ten bahsediyorum. Temmuz ayından ne oldu böyle Radyo D'de?

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajde.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali neye Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da gerçekleşiyor. Biz de Radyo D olarak canlı yayın aracımızın oradaki heyecanı ve atmosferi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. 2 Eylül Çarşamba günü Selçuk Balcı'dan Emre Fele Motive'ye, 2 Eylül Perşembe günü Melisa'dan Sefo'ya, Demet Akalın'a, 4 Eylül Cuma günü Selin'den Pentagram'a, Ceza'ya ve 5 Eylül Cumartesi günü Emre Altu, Derya Bedavacı, say say bitmiyor. 6 Eylül Pazar günü ise Kamuran Akkor, Ece Seçkin ve Murat Boz ana sahnede olacak ve gerçekleştirecekleri konserleriyle birbir sevenleriyle buluşacaklar. Yani 2 ve 6 Eylül tarihler arasında MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon için dakikalar sonra kazandırmaya başlıyorum. Yapmanız gereken tek şey kulağınızı dört açıp şu an itibariyle beni dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli. Hadi bekliyorum. Yani yapmanız gereken tek şey müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de bende kalmak.
1: Madem bize

kazanmaya hazır mısınız? MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali Ege Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşiyor. Radyo Deccan'ın yayın aracından da biz orada bulunacağız. Heyecan atmosferi sizlere aktarıyor olacağız. Şimdi günün şanslı 3 ismi 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen bu organizasyon ve konserleri için kombine davetiye kazanabilme imkanı yakalayabilir. Radyo'da top 20 listemiz radyo.com'da yer alıyor. Radyo'da top 20 listemizin bir numarasında kim yer alıyor? Her cumartesi saat 15, tekrar pazar saat 12'de Fatih Uslu'nun sunumuyla radyonuzda. Bana Radyo'da top 20 listemizin bir numarasını yazan günün şanslı ismi, dediğim gibi, MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali Ege Afyon Motofest 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. 3 isim sevdiği bir kişiyle beraber kombine davetiyenin sahibi olacak bu organizasyon için. Dediğim gibi yapmanız gereken çok kolay. 0549-204-0104 0549-204-0104 radyoda WhatsApp canlı yayın attığımız buraya Radyo'da top 20 listemizin bir numarasında yer alan isim ve şarkısını bana hızlı bir şekilde yazmanız yeterli. Bir de bu kombine davetiyeleri kazanan günün şanslı 3 ismi sevdiği bir kişiyle beraber o gün Radyo'da canlı yayın aracının da aynı zamanda konuğu olacak.

Radyo Detay Film Listesi her cumartesi saat 15, tekrar pazar saat 12'de Fatih Sun'un sunumuyla radyonuzda. Şimdi Radyo Detay Film Listesi radyodetay.com adresinde yer alıyor. Radyo Detay Film Listemizin bir numarasında yer alan isim ve şarkısını WhatsApp hattımız 0549-204-0104'e hızlı bir şekilde yollayan günün şanslı 3 ismi 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek birbirinden farklı popüler müziğin hit isimlerinin de sahne alacağı MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest'e gidebilme imkanı yakalayabilir. Bir de radyoda canlı yayın aracımızda da o gün konuğumuz olabilir. Bekliyorum mesajlarınızı, hadi.

MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da. Kombine bilet dedim ya. 2 Eylül Çarşamba günü Selçuk Balcı'dan Emre Fel'e, Motive'ye 3 Eylül Perşembe günü. Yine Melisa'dan Sefo'ya, Demet Akalın'a 4 Eylül Cuma günü, Selin'den Pentagram'a, Ceza'ya 5 Eylül Cumartesi günü, Emre Altuğ'dan Derya Bedavacı'ya 6 Eylül Pasar günü, Kamuran Akkor'dan Ece Seçkin'e, Murat Boz'a birçok isim sahne alacak. Radyo'da Top 20 listesi. Radyo.com adresi üzerinde Top 20 olarak yer alıyor. Bana bir numarada kim yer alıyor? Radyo'da Top 20 listesinin bir numarasında yer alan popüler müziğin hit ismi ve şarkısını yazın. 0549-204-0104 ve dediğim gibi Afyon Motofest'te de 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Kombinlerin sahibi olun. 3 şanslı isim belirleyeceğim. Sevdiğim bir kişiyle Afyon Motofest'e gidebilme imkanı yakalayabilir. Hadi bekliyorum hızlı bir şekilde mesajlarınızı. Yapmanız gereken tek şey radyoda Top 20 listemizin bir numarasında yer alan ismi 0549-204-0104 radyoda WhatsApp hattına hızlı bir şekilde bana yollamanız yeterli. Hızlı çalışan parmaklarınızı görmek istiyorum.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler araçlarını ters yönde kullanamaz. Özellikle otoyol ve bölünmüş yollarda ters yönde ilerlemek büyük tehlike oluşturur. Bu davranış ciddi kazalara neden olabilir. Trafik güvenliği için yön kurallarına uyulması zorunludur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Pilot Garaj
4: Şoto Ekspertiz. Reklam.
5: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur?

sevdiğinizle öyle beraber düşünsenize şöyle 2-6 Eylül tarihleri arasında, yani çarşamba günü başlayan ve pazar günü son bulan güzel bir etkinliğe gitmek istemez misiniz? Düşünsenize sevdiğiniz popüler müziğin hit isimleri seslendirdiği şarkılarla yanı başınızda, bir de sevdiğiniz de bulunduğunuz noktadaysa değmeyin.

Kordan, Ece Seçkin'e, Murat Boza, Say Say bitmiyor. Biletler satışta, yani videpass.com'da. Ama biz davetiye kazandırıyoruz. 0549-204-0104'de şu dakika itibariyle adını soyadını yollayan günün şanslı 3 ismi sevdiği bir kişiyle beraber 5 günlük bu kombine davetiyenin sahibi olacak. Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve NK Afyon Motofest için bekliyorum mesela.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

kıyasıya bir mücadele. Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivaline Ege Afyon Motofest, dediğim gibi 2 ve 6 Eylül tarihler arasında gerçekleşiyor. Yani motorlar kıyasıya performansları sergileyecek sporcular ve 2-6 Eylül tarihler arasında kurulan ana sahnede de dediğim gibi bir her gün konserler var. Ceza'dan Pentagram'a, Selin'den Demet Akalın'a, Emre Fel'den Motive'ye, Kamuran Akkor'dan Ece Seçkin'e, Murat Boz'a, Derya Bedavacı'ya, Emre Altuğ'ya. Biletler de Park Afyon AVM ve BeThePass.com'da satışta ama radyoda dinleyenler bir hayli şanslı. Çünkü şu an itibariyle düşünsenize, böyle her zaman söylüyorum. Hani böyle popüler müziğin bu hit isimleri gerçekleştirdiği konserleriyle yanı başınızda ve sevdiğinizde bulunduğunuz noktadaysa değmeyin keyfe. Sevdiğinizle beraber kombine davetiye kazanabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Yapmanız gereken çok kolay ki mesajlar da gelmeye devam ediyor. Birazdan kazananları da açıklayacağım. Günün şanslı 3 ismi sevdiği bir kişiyle beraber kombine davetiyenin sahibi olacak. Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest'e gidebilme imkanı yakalayacak. 2-6 Eylül tarihler arasında kombine biletiyle beraber. Bir de aynı zamanda kazananlar, biz oradaki heyecan atmosferi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Canlı yayın aracımızdan da edeceğiz. Ve canlı yayın aracımıza da kazananlar konuğumuz olabilme imkanı yakalayabilir. 0549 204-0104'e adınızı, soyadınızı hızlı bir şekilde kombine davetiyenin sahibi olabilmek için bana radyodaya yollamanız yeterli. Bekliyorum mesajlarınızı.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Kemal'le birlikte dinliyoruz. Şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum yeni saatle beraber. Bu kez stüdyoda da Fatih Uslu sizi ağırlayan isim olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Kulağınız burada, Radyo D'de olsun. Keyifli günler herkese.

0: Ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
1: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
2: Zor olmuyor mu Mehmet?
3: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
2: Hem yazarlık hem hamallık.
0: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
4: Vazgeçmem bizden.
1: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
0: Haysiyet 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
5: Reklam.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Via Caravan, Stüdyo D'yi sunar. Via Caravan.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize güzel bir gün diliyorum ve tabii ki Stüdyo T programımız başladı. Size daha önce duyurmuştuk sosyal medya hesabımızda ve konuğumuz şu anda, az önce de açılışta şarkısına kulak verdik. Müjde Kızılkan şu anda Radyo T'de. Müjde, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şarkında Al Beni az önce dinledik ve hakikaten enfes bir parça. Haziran sonunda yayınlanmıştı.
1: Evet.
0: O yüzden tebrik ediyoruz bir
1: çok
0: kez daha. Tabii şarkıdan bahsedeceğiz yayınımızda. Ve önceki yayınladığın şarkılar da var, onlardan da bahsedeceğiz. 2026 sanıyorum sana çok uğurlu geldi. Arka arkaya şarkılar yayınlıyorsun.
1: Aslında uğurlu gelmesinden ziyade kendime verdiğim sözleri tutuyorum desek daha doğru olur.
0: Çok bekledim. Artık dedim bu sene olacak galiba.
1: Ya şöyle, ben aslında 2000 yani pandemiyle birlikte parçalarımı, kendi bestelerimi çıkartmaya başladım. Ama sonrasında tabii ben şimdi aktif olarak da sahne yaptığım için o ara takdir edersiniz ki biraz sahnelere düştüm.
0: Tabii.
1: Albüm yapmak pahalı bir şey çünkü.
0: Doğru.
1: Bir 3 sene falan bir ara verdim. Ya yani hem de müzikal olarak da kendimi böyle bir gerçekten herkesin dinleyebileceği bir kıvama sokmak istedim. Biraz da o araya herhalde ihtiyacım varmış. Böylelikle artık dedim kendime bir söz, Müjde hadi bir albüm yap. Hani bu tembellikten kurtul, 3 senedir bir şey çıkartmıyorsun.
0: Harika.
1: Böylelikle başladık. Aslında bu geçtiğimiz 3 parça benim çıkacak olan Gulyabani albümünün ilk 3 single'ı diyebilirim.
0: Ya bir başladın, aslında bir pil başladın bu sene.
1: Evet.
0: Zor Dünya, arkasından Felah geldi.
1: Felah
0: şimdi
1: geldi.
0: Al Beni geldi. 3 parça yayınladın ve 3 parça da senin albümden ön gösterim olarak hani sunduğun parçalar oluyor. Bu albüm Kasım ayında yayınlanacak değil mi?
1: Evet.
0: Gulyabani.
1: Gulyabani. Kasım'ın sonu gibi düşünüyorum.
0: Niye böyle ismi koydun Gulyabani? Öyle bir şarkı
1: ya,
0: var mı
1: Gulyabani,
0: içinde?
1: Evet var.
0: Hmm.
1: Yani şarkının sözlerinde Gulyabani geçmiyor ama bir Gulyabani var. Gulyabani biliyorsunuz bu Süt Kardeşler'de,
0: evet,
1: bir korku karakteriydi.
0: Çocukluğumuzun en korkulu rüyalarından biriydi o yani.
1: Aynen. Aslında oradaki o müzik, daha doğrusu orada kullanılan o müzik darklığı diyeyim. Bu albümü yaratırken bir şarkım var. Gulyabani'de işte albümün şarkısı. Biraz böyle hep o sound'u çağrıştırdığı için bana dedim albümün adı Gulyabani. Sen diğer parçalarda da bu soundlara yakın, işte Felah keza öyleydi. İşte Kazık Çaktı kalbime gelecek olan parçalardan biri Gulyabani. Bunlar hep aynı sound evreninde gerçekleşiyor. O yüzden böyle bir isim koydum yani.
0: Güzel, enteresan.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: İlgi çekici.
1: Evrenime beklerim.
0: İnşallah. Tabii peş peşe sanıyorum bir dördüncü parça daha girecek galiba albümden önce. Bahsettiğin üzere.
1: Evet, bir Yalancı Mecnun diye bir parçam var. Onu da yine onu da aslında albümü bitirdikten sonra da hadi bir tane oturduk böyle Mehmet'le birlikte. Mehmet benim aynı zamanda eşim, aynı zamanda
0: birlikte
1: çalışıyoruz. Şirketimiz var, kendi yapım şirketimiz
0: zaten
1: var.
0: Zaten bu parçada sanıyorum söz müzik beraber yazdınız değil mi?
1: Söz
0: sende, müzikte miydi?
1: Şöyle oluyor, biz genelde parçayı yapmaya birlikte oturuyoruz. Melodi ve sözü ben şey yapıyorum. O genelde beni ya düzeltiyor ya da şurası şöyle olsun diyor. Ama tabii ki de bunu nasıl söyleyeyim, bu altyapıyı birlikte oturup böyle dur şurası şöyle olsun, burası böyle olsun. Onlar hep Mehmet'in şeyi.
0: Güzel.
1: İşleri yani.
0: Aynı zamanda aranjör olarak da tabii ki yer alıyor.
1: Evet, aranjör, bestekar, bas gitarist, orkestra şefi, her şey.
0: Eşin aynı zamanda. Peki zorlu tarafı oluyor mu eşin olduğu için
1: oluyor,
0: çalışırken?
1: Olmaz mı?
0: Oluyor.
1: Oluyor. Ya ama bu çok normal yani, ilerleme ve gelişmek için böyle birazcık da didişiyor olmak lazım.
0: Şimdi tabii dinleyicilerimize de biraz da böyle açıklamak da istiyorum. Şimdi tabii seni bir süredir biz şarkılarını çalıyoruz. Haziran başında yayınlanmıştı Felah adlı şarkının peşinden de az önce kulak verdiğimiz Al Beni yayınlandı ve biz de tabii hem radyoda keşfet listemizde yer verdiğimiz bir isimsin bu parçalarla ve listemizde epeyce çaldık ve çalmaya devam ediyoruz. Merak edenler de oldu tabii ki, bilenler de oldu seni.
1: Evet.
0: Çok yakından tanıyanlar var. Biraz programda bunlardan da bahsedeceğiz. İllaki sorusu olacak olan dinleyicilerimiz olabilir. Ben numaramı hatırlatmak istiyorum izninle bir kez daha dinleyenlerimize. 0549 204 0104 WhatsApp numaramız. Müjde Kızılkan'a sorularınız varsa alalım. Yazın
1: lütfen,
0: muhakkak buraya.
1: Lütfen yazın.
0: Siz gelmeden önce de zaten sorular gelmeye başlamıştı. Ben bazıları not aldım buraya. Onlar
1: öyle
0: da var.
1: Mi? Evet. Ne kadar güzel.
0: Şimdi biraz tabii ki dinliyoruz ama işte bilenler var dedim. Bilmeyenler de olabilir sizi. İşte müziğe yeni başlamış bir isim olarak düşünenler olabilir. Aslında öyle değil yani. Çok
1: değil.
0: Önceden başladınız. Biraz size aslında anlatalım istiyorum. Aslında bir pop şarkıcısı diyemiyoruz size değil mi? Klasik anlamda. Bir pop şarkıcısı değilsiniz.
1: Benden ne olduğumu çok bilmiyorum. İçimden ne geliyorsa.
0: Hepsi var yani.
1: Ya şöyle, ben normalde Ankara Üniversitesi Opera Koro bölümü mezunuyum.
0: Biraz ondan daha bahsedeyim. Evet,
1: yani konservatuar çıkışlıyım. Okuldayken vallahi ben okula girmeden önce de piyanist olmak istiyordum ama sonradan yanlışlıkla şarkıcı olduğum gibi bir durum oldu. Ya baktım söyleyebiliyorum. Ay iyi peki falan. Hani hakikaten hayat öyle evrimleşti. İlk müzik ve sahneye çıkmaya böyle Soul Project diye bir ekiple Ankara'da başladık. Bilenler bilir, eskiler bilirler.
0: Ankara'da başladınız.
1: Ankaralıyım ben.
0: Zaten Ankaralısınız, o güzel.
1: Evet.
0: Ankara'dan müzik anlamında çok yetenek çıkıyor ya hakikaten.
1: Evet. Yapacak çok bir şey süper yok. Ya. Ne yapacağım? Stüdyolara girip prova ediyoruz.
0: Olur mu? Koca şehir ya, nasıl yapacak bir şey yok?
1: Yok yani öyle değil tabii ki de. Yani bilmiyorum, Ankara'nın dokusu öyle ya. Gerçekten.
0: Biraz daha duyguyu sanıyorum daha çok hissettiriyor böyle.
1: Olabilir. Evet. Bilmiyorum. Yani bunun açıklığı deseniz diyecek hiçbir şeyim yok yani. Bununla alakalı. Yani
0: birçok çünkü grup var Ankara'dan çıkan. Önemli gruplar.
1: Evet.
0: Önemli
1: çok iyi şarkıcılar da var.
0: İsimler var.
1: Çok iyi
0: evet.
1: Sanatçılar var. Yani bunu inkar edemeyeceğiz.
0: Güzel. Ankara'ya buradan selamlar.
1: Evet.
0: Şu an eminim çok dinleyen var Ankara'da. Hatta Ankara'da yakın zaman önce DAP yayınlarımız da başladı. Bizi pürüzsüz bir şekilde şu an Radyo D'yi dinleme şansınız var. Eğer aracınızda veya evinizde bir DAP alıcısı varsa bizi pürüzsüz dinleyebilirsiniz. Bunu da buradan reklam yapmış oldum ama Ankara geçmişken
1: Ankara,
0: söyleyeyim.
1: Koyu bir Ankaralıyım ben. Tam bir Ankara bebesiyim hatta
0: süper.
1: Yani.
0: Bir açıklamanız var. Bunu da bir platformda kendinizin hakkında ne söylemek istersiniz diye bölüm var. Orada yazmışsın. Müzik olarak benden şu tarzı bekleyin demeyi çok isterdim ama üzgünüm. Bugün pop olur, yarın rock, sonrasında elektronik müzik olmayacağını sözünü veremem. Birlikte göreceğiz demişsin.
1: Evet. Bu olabilir Spotify'a diyorsun. Yazdığım evet. Şey açıklama. Çünkü benim beste yapmaya karar verdiğimde şey oldum böyle. Ben okuldan mezun olurken 500 sene önce yaşamış adamın parçalarını çalarak ve söyleyerek mezun oluyorum. Demek ki neymiş müjdecim? Bir şeyler güzel. Üretip bırakman lazım bu insanlara. Elbet senin gibi düşünen, hisseden birileri vardır. Düşüncesiyle yola çıktım. Yani öyle çok aya benim de bestelerim çok güzel, çok güzel de söz yazıyorum demedim. Ben aslında benim gibi hisseden birileri var mı diye yola çıktım. Müzikal olarak da başlangıcım işte cazla başladım. Ondan sonra funkla devam ettim. Sonrasında İstanbul'a geldim. Burada işte Türkçe pop girdi hayatıma. Hiçbir şey bilmiyordum. Bütün parçaları Mehmet'e şey diyorsun. Bu kim söylüyor falan.
0: O kadar.
1: Maalesef. Yani aslında çok çeşitli müzik dinleyen bir aileden geliyorum. Muazzez Bacı, Muazzez Ersoy, İbrahim Tatlıses, işte The Beatles falan, hani onlar da vardı evin içinde, Queen vesaire. Ama yani kişisel tabii ki zevklerim bir anda funk'a kayınca orada diğer müzik türlerini hop diye atı veriyorsun. Rock çok seviyordum. Yani lise yıllarımda Şebnem Ferah, Özlem Tekin, Kargosu'ydu falan filanı. Çok karışık. İşte o yüzden o kafa karışıklığı bana bir noktada hani söz veremem ne yapacağım diye. Ama işte öyle olunca da dinleyici kitlesini çok toplayamıyor oluyorsun. Çünkü evet. İnsanlar bir şeyi beğeniyor ve onun devamını görmek istiyorlar. İşte bu albümde birazcık o konsept, hı-hı, sound konseptini bir yerlere taşımaya çalıştığımız bir yerdeyiz şu anda. Yani.
0: Güzel. Evet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı dediğin opera koro bölümü, evet, mezunusun. 2006-2009 arasında da TSK bünyesindeki Türk Armoni Yıldızlar Orkestrası'nda solistlik yapmışsın, doğru mu?
1: Yaptım, doğru. O zaman yeni kurulmuştu evet. Vallahi sağ olun. O zaman onlarla geçirdiğim zaman da çok kıymetliydi. Bilgin Bayrak binbaşıydı o zaman, şimdi emekli oldu. Çok severim kendisini. Vallahi çok güzel konserler yaptık oradan oraya. Yani full brass band. Yani işte trompet, trombon vesaire, böyle 20 kişilik orkestra. Hayatımın en böyle müzikal olarak tatmin olduğum yıllarından da diyebilirim yani. Öyle güzel. Orkestrayla söylemek herkese kısmet olmaz çünkü.
0: Doğru. Onda hakikaten başka bir yönü de var. Şimdi TSK bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrası diyoruz. Orada aslında çok sesli bir müzik
1: var.
0: Yapısı ve hakikaten böyle kalbe dokunan bir yönü de var. Bir de tabii vatan millet konusu da var şimdi orada.
1: Zaten yani halkla TSK'yı birleştirecek bir unsur olarak yani orkestra kurulmuş.
0: Çok önemli bir noktada olan bir orkestra bu yani. Orada olmak da hakikaten bence de çok gurur verici.
1: Benim müzikal CV'm Fatih Bey bayağı tatlı ya baktığımda. Evet, çok çok güzel işler gerçekleştirdim bu zamana kadar.
0: 2009'da da Berklee College of Music sınavını burslu kazanmışsınız.
1: Evet, parasızlıktan gidemedim.
0: Ama ha öyle mi?
1: Evet.
0: Kısmet diyorum olsun.
1: Yani üçte bir bursu kazandım, üçte ikisini karşılayamadığım için gidemedim. Neyse sonra şey avuttum kendimle, Müjdeciğim sonra da girersin sınavına, kazanırsın yetenekten de paran olursa kendin okursun diye.
0: Vay, 2018'de Evren Can Gündüz'de Alla evet. Beni Pulla Beni seslendirmişsin.
1: O bir Ahde Vefa albümüydü, Miras. Sevgili Barış Manço'nun ekip arkadaşları son dönem çaldığı Eser Taşkıran, Mustafa Koz gibi böyle kıymetli sanatçıların yapmış olduğu bir albümdü. Sağ olsunlar, beni de Pelin Dilek Özülkü sağ olsun beni önermiş onları. Aa, bu kız çok güzel funk söyler, tam sizin işiniz diye. Evet, böyle bir buluştuk. Muhteşem denk geldi. Sonra ben Evren Can'ı ikna ettim. Hadi sen de gel birlikte bir şey diyet yapalım diye. O da sağ olsun hiç kırmadı. O zamanlar yeni tanışıyorduk Evren Can'la. O da tam kariyerinin en başlarında, en böyle parladığı zamanlardaydı. Çok tatlı bir deneyim oldu benim için yani. Sonrasında işte müzikaller.
0: Evet, ondan sonra da zaten biraz yoğunlaştığını görüyorum mesela. 2018'de kadar tabii birçok projede yer almışsın ama sanıyorum pandemi zamanı biraz daha sanki artmış böyle senin müzik tarafında, böyle söz yazma, beste yapma olayları biraz daha artmış.
1: Tabii boşluk, ne yapacağım? Parça çıkartacağım.
0: Doğru.
1: O sıra herkes,
0: ne yapacaksın?
1: Herkes bir şeye yönlendi. Ben de yani söz yazmaya, beste yapmaya, üretmeye yöneldim. İyi oldu, iyi de oldu.
0: Bir de şeyi görüyorum. Erşan Kuneri dizisinin müziklerini seslendirmişsin galiba, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Öyle bir deneyim de var.
1: Aynen, iki tane. Bir Sezen Aksu parçası, bir tane de Seyyal Tener parçası. İki tane. Hatta o zaman sağ olsun Cem abi gel dedi, parti sahnesinde sen de oyna diye, böyle çok tatlı olmuştu. Orada biraz vakit geçirmeye imkanı oldum. O da güzel bir tecrübe oldu benim için. Müteşekkirim yani.
0: Güzel. İşte şimdi bu yıla geldiğimizde 2026'ya arka arkaya 3 tane parçam var. Az önce yayın başında bahsetmiştim. Zor Dünya geldi. Sonra Felah geldi. Sonra Al Beni geldi. Birazdan tabii Felah'ı da bir kez daha çalacağım. Program esnasında dinleyenlerimiz bir kez daha dinlesin o güzel parçayı. Şimdi albüm de gelecek diyorsun. Gulyabani. Kasım'da. Sanıyorum önümüzdeki yıllarda da aynı bu hızla arka arka üretimler gelecek galiba. Öyle bir
1: aynen.
0: Vibe alıyorum
1: sonra
0: senden yani.
1: Ya ben duramam. Bir şeyler yapmam lazım. Yani ben sürdürülebilirliğe gerçekten çok kıymet veriyorum. Özellikle kariyerimde ve insani hayatımda da öyle. Ne bileyim, suyu çok açmam falan hani gibi böyle saçma sapan huylarım var. Yani ne bileyim işte dünyaya bir kendinden hoş bir seda bırakmak amaç.
0: Güzel.
1: Yani durmuyorum yani, bir şeyler yapmak istiyorum hani olacak bir şeyler. Geçen sene, geçtiğimiz iki sene önce bir kabare yazdım ben, Müjde Size diye. Bir ilişki kronolojisini anlatıyor böyle, bir arada onu denedim böyle, kabare yapmak nasıl olurdu diye. Ondan sonra Türkçe pop parçalarla böyle bir hikaye anlatış, love bombing, gaslighting, ghosting, bariyer ilişki, biliyorsun artık
0: yeni kavramlar. Terimler, evet yani. Kesinlikle. Öğrenmeye çalışıyoruz hepsini, bilmiyorum ama duyuyoruz var, artık. Var. Yani maruz kalıyoruz.
1: Ben bunları şarkılarla anlattım. Şimdi önümüzdeki Ekim ayında Zorlu'da tekrar bir şey program yapacağız. Oraya bu konsepti tekrar getireceğim. Eskiden böyle dekorlu mekorluydu ama şu an dekoru falan attım. Daha böyle birebir de yani karşılıklı dinleyebileceğimiz bir şeyler olsun gibi bir konsept yapacağım yani. Durmuyorum.
0: Güzel, harika. Tabii çalışmak her zaman, üretmek iyidir yani. Güzel. Şimdi Felah dinleyelim istersen, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Olur.
0: Çünkü senin daha farklı yönlerin de var. Az önce bahsetmiştim, onları dinleyenlerimizin de tekrar bilmesi açısından bahsedeceğim diye. Hem sahne tarafım var, ondan da bahsedeceğiz. Hem de bir vokal koştuğu tarafım var. Onu işte bilenler biliyor aslında, oradan bahsedeceğiz. Yani çok yönlü bir isim var şu anda radyoda, de stüdyoda, programımızda. O yüzden detaylarla o sohbetimiz devam edecek. Ama önce dediğimiz gibi bir Felah dinleyelim. Sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Müjde Kızılkan ve Felah şimdi dinliyoruz. Birazdan tekrar buradayız, ayrılmayın.

0: Radyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus.

Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, bir kez daha hepinize güzel bir gün diliyorum. Saatimiz 15.25'i gösterdi ve Müjde Kızılkan konuğumuz sohbetimizde kaldığımız yerden devam edecek. Yine tabii ki çok şey konuşacağız az önce. Müjde Kızılkan kim, nasıl müziğe başladı, şarkılarından bahsettik. Yakında yayınlayacağı yeni albüm var, ondan bahsettik. Gulyabani, eminim radyosunu yeni açanlar vardır. Bir kez daha böyle ön bir bilgi vermiş oldum ve Müjde Kızılkan'la devam edeceğiz. Felah çalmıştık az önce, albümden gelen ikinci aslında şarkısı, yani bu yayınlanacak olan albümden ikinci şarkısıydı. Dinlemiş olduk, çok güzel bir şarkı ve az önce şarkı çalarken bir yandan da yine stüdyomuzda Müjde şarkıyı söyledi bize. Dedik ki çalmasaydık keşke sen söyleseydin şarkıyı diye.

0: Dar ya Rab, versen artık bir felah.
1: Harika. Alkışlar sana giriyor. Ne güzel ya. Biz evet. bunu keşke en baştan öyle atsaydık. Harika.
0: Sevgili Fatih, işim bu ya benim yani. Evet. Hani şeye hani gibi değil
1: bazen,
0: mi?
1: Bazen böyle şey oluyor. Radyoda hani böyle şarkı söyler misin deyince böyle şey de oluyor. Hani şu an hazırlıklı değilim ya da...
0: Sesim kısık.
1: Sesim şu anda biraz. Nazalım dolu.
0: Benim sesim kısık şu anda ama yapacak da olabiliyor. Bir şey yok yani.
1: O yüzden zorlamak istemem. Senden işte az önce duyunca dedim tamam olur diye şu anda.
0: Olur olur.
1: Gayet iyi olur. Yani. O zaman programın ilerleyen kısımlarında yine alırız diye düşünüyorum.
0: Tabii ki.
1: Belki Al Beni olabilir yani en son şarkınız.
0: Tabii ki. Nasıl?
1: Ya da başka ne isterseniz tabii ki. Şimdi tabii sahneden bahsetmiştik az önce. Kısa bir giriş yapmıştık. Sahne de zaten hep var olan bir isimsiniz yıllardır.
0: Evet.
1: Şu an nasıl gidiyor sahneler? Dolu mu yani takvim? Yaz nasıl geçti?
0: Yaz fena değil ya. Böyle ben böyle mevsimlik işçi gibi pamuk tarlasında çalışan işçiler gibi yaz mevsimi gelince.
1: Böyle Akdeniz'e Ege'ye gidiyorsunuz.
0: Daha böyle güneye göç ediyorum. Ege'de oluyorum genelde. Akdeniz'de pek değil ama. Bu sezon çok fazla bir şey yok gibiydi ama sonra sezon başı, ortasında tam Ağustos başında İskender Paydaş aradı. Ben 2019'da İskender abiyle bir sezon çalıştım. Yardımım hasıl olmuş. Müjde gelir misin dedi. Geliriz. Ne olacak dedim. Ben bir 3 hafta falan İskender abilerle böyle bir tur yaptım. Arada da kendi programlarıma gittim geldim. O yüzden böyle bir Ağustos ayım oldukça yoğun geçti. Yani hatta şöyle söyleyeyim, aslında albümü yapmak için benim İstanbul'a dönmem lazımdı. Dönemedim yani. Bir ay şu an attı yani işte Ekim'de aslında, o yüzden Kasım diyorum şu an. Gerçekçi olmak lazım.
1: Doğru. Az önce bahsettik böyle, yayın arasında da bahsetmiştik. Bir tabii tiyatro deneyimin de var yani, müzikaller
0: evet,
1: de var.
0: Müzikal oyunculuğu da yaptım.
1: Peki bu tiyatro, bu müzikal deneyimi senin şu an bugünkü yaptığın sahne performanslarını değiştirdim, nasıl etkiliyor yani? Etkilemiyor mu?
0: Etkilemedi.
1: Ha.
0: Yani onlar başka işler onlar çünkü yani 2014'te ilk tatbikat sahnesinin rock müzikali Wojciech Masalı. Wojciech bir Büchner'in bir eseri, öldüğü için yarım kalıyor ve sonrasında bütün tiyatro yazarları kendi versiyonlarını yaparak sonunu getiriyorlar. Biz de bir rock müzikali yaptık o oyundan. Onu bayağı bir ödüller aldı ama en son Otomatik Portakal o Kubrick'in değil adamın adını unuttum, tövbe estağfurullah, yazarın adını unuttum, özür dilerim. Otomatik Portakal'ın müzikalini yaptık, rap müzikali. Şanışer, Kamufle, Redo, ondan sonra Sokrat, ST vardı. Onlarla birlikte unutmadım değil mi? Bir kalabalık ekip olunca.
1: Ben sana bakıyorum bir yandan. Siz bahsederken.
0: Belki olmayabilir oralarda bilmiyorum. Onunla en iyi müzik dalında 2023 senesinde Afife aldık. Güzel.
1: Valla tebrikler.
0: Karşınızda Afife'yi bir sarhoş duruyor efendim.
1: Valla harika.
0: Yanlışlıkla Afife mi oldu, her yerde söylüyorum çok gururla. Ama çok güzel bir yapımdı.
1: Evet.
0: Şöyle ki aslında Otomatik Portakal'ın bir

0: biliyorsunuz bir karşı duruşu var, bir anlatacak bir hikayesi var. Rapçiler müziklerini hepsi kendi yazdı. Bir kısmı Şanışer'in kendi albümlerinden. Kimisinde oturdular, hep birlikte yazdılar. Ben de onları vokallerimle birlikte eşlik etmiş oldum.
1: Güzel.
0: Böyle tatlı bir deneyim olarak kaldı benim için.
1: Güzel bir deneyim ama evet. Hem de tabii ki birçok safhada da olmanız aslında tecrübenizi de hep artıran bir unsur gibi duruyor hepsi arka arkaya yani, böyle gelmesi.
0: Seneler içerisinde bir şeyleri topluyorsunuz. Hı-hı. Artık belirli bir zamandan sonra paylaşmanız gerekiyor gibi bir şey oluyor.
1: Hani müzikaliniz de biraz tabii zenginleşiyor tabii giderek değil mi orada?
0: Yani bir de farklı disiplinlere karşı böyle bir bilginiz de oluyor. Yani tamamen konservatuvardan bazı şeylere hakimim. Hı-hı. Ama işte tiyatro, işte orası bambaşka bir dünya. Ona da hakim oldum. Disiplinli bir yapım vardır. Yani disiplinlerken yani iş bilincim yüksektir. Dolayısıyla hı-hı, verilen sorumluluğu da sürekli yerine getirdiğim için sağ olsunlar benimle birdir, ikidir çalışıyorlar öyle.
1: Ne güzel. Peki yıllar önce mesela gittiğin zaman şu anki hedefinde böyle bir kariyer mi vardı müzik anlamında? Müzik mesleğin olacak, mesleğin olacak mıydı mesela?
0: Ben çok küçük yaşlarda ne yapmak istediğini seçebilmiş nadir şanslı insanlardan bir tanesiyim. Yani hep şey diyordum, ben okuduğum bölümün işini yapmak istiyorum diyordum. Şey çünkü hani bankacı olup böyle 40 yaşından sonra ben kahveci olmaya karar verdim. O hiç benim hayatımda yoktu. Şanslı olduğum taraf da şu. Kuzenim beni çok küçük bir yaşta piyanoyla zehirlediği için ben piyanist olacağım falan zannediyordum ama şarkıcı oldum. Şarkıcı olmak yoktu ama müzik olacağını biliyordum hani ne olacağını bilmiyordum. Şarkıcıymış.
1: Bağlısın müziğe tam anlamıyla o zaman. Hayatın boyunca tabii ki müzikle iç içesin. Ne olmaya devam edecek, ne güzel. Peki ilk sesini mesela o kuzeninle beraber o piyano dedin. Hı hı. Sesini o zaman mı keşfetmiştin?
0: Yok.
1: Ondan sonra ne zaman oldu mesela sesini keşfettiğin?
0: Ortaokul, lise. Ya ben duyduğumu verebilmek yani güzel şarkı söyleyebilmek kısmı bence sonradan geldi ama iyi bir dinleyicim. Kulağım iyidir benim. Şeyi de yani dikteleri falan da güzel yazardım okulda. Kulağım duyar. Kulağım süper duyar. Yani o da herhalde onun da bana bir faydası oldu şarkıcılıkta diye düşünüyorum yani.
1: Güzel. Şimdi tabii az önce biraz girmiştik konuya ama vokal koştuğu deneyimin ve tabii ki oradaki başarıların da var. Onlardan da biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü evet, Idle House'a geliyoruz. Eminim çok bekleyen var, çok merak eden de vardı. Sen zaten buraya geleceğini duyunca hani paylaşımlarımızdan görmüş birçok takipçimiz. Onlar da çok yazılı sorular da gönderdiler bize hatta. Onlardan da biraz sorular yöneltmek istiyorum sana. Idle House'da vokal koştuğu teklifi geldiğinde ne hissettin diye bir soruları var sana.
0: Aa öyle mi?
1: Evet.
0: Çok iyi sormuşlar, ne güzel. Hiçbir şey hissetmedim, mutlu oldum. İlk etapta biraz endişelendim. Ya dedim acaba ben bunu şey yapabilir miyim? Ne derler ona? Halledebilir miyiz? Olur mu olmaz mı? Sonrasında da yani şey diye düşündüm. Ya bu neticede benim eğitimini aldığım bir iş günün sonunda. Bilmek ayrı, öğretmek bambaşka bir olay. Bayağı oturdum ders çalıştım. Ondan sonra iyi oldu çocuklarla. Yani bu ilk etapta bir tırstım, tırsmadım değil. Yani çünkü dediğim gibi hani bir şey bilmek var, bir de öğretmek var. Çünkü
1: ayrı bir şey tabii.
0: Ayrı bir şey gerçekten. Ortada bir tane doğru var ama şey hani herkesin algısı başka yerde olduğu için oraya doğru bir yerde anlatmak lazım. Neyse ama güzel oldu. Ben de derslerimi iyi çalıştım.
1: Süper.
0: Dersimi çalıştım. Çocuklar da gayet yetenekli ve çalışkandılar gerçekten. O yüzden işimiz güzel gitti. Ve Crash çıktı.
1: Ne güzel. Crash, evet, o da ilk şarkısını yayınladı. Adı tabii Crash, şarkının adı Crash. Grubun adı Crash. Çaldık. Güzel. Devamı da gelecek galiba. Ve şimdiden birçok hayranı var onların da.
0: Tabii ki. Onlar bağlarını çok güzel kurdular. Yani kitleleriyle çok ciddi bir bağları var. Aman sormayın, çok linç yedim ya.
1: Öyle mi?
0: tabii. Neler neler yani. Yani ama şey bu işin doğasında var. Bunu kabul etmek lazım. Yani linç eğer
1: bizim başına
0: geliyor. Görünür bir iş yapıyorsan bu işi kabul edeceksin. Haters gonna hate. Hiç değişmeyen bir şey. Önemli olan hani sen düzgün dur. Hı-hı. Hani kendini bozma. Benim için tek kıstas bu şu anda. Hani kendi haklı olduğum yerleri tabii ki de savunacağım ama öyle.
1: Oluyor evet.
0: Aynen. Yapacak bir şey yok ona.
1: Bir soru daha var. Idle House'da yarışmacılarda vokal açısından en çok neye dikkat ediyordu diye bir soru var size.
0: Ben.
1: En çok neye dikkat ediyorsunuz vokallerde?
0: En çok
1: yarışmacılarda.
0: Entonasyon, birincil benim için. Yani duyduğu sesi doğru vermesi, hep tonda kalması. Tabii bunun içinde temel olarak nefes. Bak hemen hoca halim geldi bir anda.
1: Evet, alalım bunları. Şu anda bizi dinleyen çok böyle dinleyici var. Şarkı okuyan da vardır. Onlar için de güzel bir ders niteliğinde olabilir bunlar yani.
0: Yani yani şarkı söyleminin temeli nefesten başlar. Doğru nefes alıp doğru nefesi kullanamadığınızda, yani normal nefes, günlük nefes alıp vermek gibi değil. Şarkı söylerken başka bir kuvvet gerekiyor. Yani başka bir kontrol gerekiyor. Abdominal kaslarımızın da içerisinde oldu. Yani böyle sadece ön tarafını değil, 360 derecelik bir yapıdan bahsediyorum. Sıkıştırma olarak nefesi.
1: Yani bu diyaframı kullanmak
0: diyafram,
1: gibi.
0: Diyafram, evet. Zaten. Hani, zaten. Yani diyafram aslında bir zar. Akciğeri aşağı doğru genişleten bir zar. Ama işte bunu... O havayı yukarı verirken kontrollü vermek. Onu da işte abdominal kaslar yardımıyla yapıyorsunuz. İşte çalıştım o bir haftalık süreçte. Ne atletlik kaldı, ne bir şey. Ben küçüklüğümden beri spor yapıyordum.
1: Spor da gerekiyor değil mi o zaman? İyi bir vokal olması için
0: yani. Kesinlikle. Yani spor, bence sporsuz hayat olmamalı. Evet. Yani. Hem mobilite için, hem vücudun kendini de toparlaması için o must. Yani bir farkındalık gerekiyor.
1: Güzel. Peki Aydın Aslı, tabii o zaman sahnede olan sen değilsin ama sahneyi hazırlayan tarafta oldun sen. Evet. Aydın Aslı. Oradaki vokal koştuğu sana işte sanatçılıktan farklı olarak ne öğretti? Mesela sen ne öğrendin orada? Var mı bir öğrendiğin bir şey?
0: Yani ben ne öğrendim orada? Kesin bir şeyler öğrenmişimdir de çok işin içerisinde debelendiymişsin. Ya ben tabii bu şimdi konuya nasıl baktığınıza göre değişiyor. Ben bu tarz şeylerde yepyeni bir iş ortamına girdim. Bu iş nasıl akıyor'yu daha çok aslında öğrenmek üzerine. Yani böyle bir prodüksiyon yapıldığında neler oluyor, neler yaşanıyor, konflikler neler, neler düzelmesi gerekiyor. Benim şeyim, beynimin çalışma şekli bu olduğu için bu böyle. Ama onun haricinde tabii ki de yani çocuklarla olan iletişim, çok dikkat ettim özellikle. Ona. Çünkü yani ben hep şunu düşünüyorum. Ben büyürken benim zamanımda bana böyle davranılmadı. Ben kimseye öyle davranmayacağım. Ne? Yani çünkü çocukların, daha doğrusu gençlerin, hayata yeni başlayan insanların yönlendirilmeye, doğru, desteklenmeye ve onların duygularının anlaşılmasına ihtiyaçları var.
1: Doğru.
0: Ve yani o böyle olmaz falan, hı-hı, demektense niye bunu böyle yapıyoruz acaba? Yani evet, önce nedenini anlayıp vesaire, hani bu noktalarda da ben hani nasıl diyeyim? Benim çocuğum yok ama hani, hı-hı, bunu öğrenmiş olabilirim.
1: Daha bir şefkat de böyle yani. Onun öğrenmesine yardımcı olacak seviyede aslında yaklaşım sergiliyorsun.
0: Evet.
1: O önemli yani. İletişim çok önemli çünkü. Kesinlikle. Yani. Zaten şu dönemde gençlerin de ilgisi birçok şeye kayabiliyor. Yani maruz kaldıkları popüler kültürden dolayı bir mesleğe, bir şey öğrenmeye karşı odak bazen kurulamıyor. Evet. İşte odak da işte bu tarz iletişimde kurulabilir yani. Siz, evet, doğrusunu yapıyorsunuz tabii ki yani.
0: Yani işte birilerine bir şey dokunabiliyorsam en önemlisi bu. Yani hep sürdürülebilirlik diyorum, hı-hı, ya size. Evet. Bu da sürdürülebilirliğin bir parçası yani. Çünkü kesinlikle, neticede yani bu insanlar bugün 18-25 yaş aralığındalar ve hayatlarına bir tane böyle bir vokal koçu giriyor. Benim burada onlara söyleyeceğim herhangi bir şey ya senelerce hatırlanıp böyle şey bırakacak, ya Müjde Hoca da böyle demişti o zaman, çok etkilenmiştim, iyi ki de demiş, ya da Allah belasını versin beni hayattan soğuttu falana gelecek yani. Niye kötüsünü yapalım? Güzel, hoş bir seda bırakalım istiyoruz hayatım.
1: Evet. Peki bir yarışmacıya baktığında ilk neye dikkat ediyorsun? Sesine mi, müzikal kulağına mı, yoksa böyle sahne enerjisine mi bakıyorsun?
0: Hepsi.
1: Hepsi.
0: Ama öncelikli olarak müzik kulağım.
1: Müzik kulağı.
0: Tabii ki.
1: O
0: yani duyduğumu doğru veremiyorsam o büyük bir sıkıntı.
1: Bir problem yani. Onu aşmak çok zor mu olur?
0: Şöyle.
1: Yani çalışa çalışa olur mu yani o?
0: Tabii ki de. Konuşabilen herkes şarkı söyleyebilir. Evet. Bu ton deaf dediğimiz yani işte sesi, duyduğu sesi verememek 10.000'de 1 olan bir ne diyeyim, genetik eksiklik mi, hastalık mı, ne öyle bir şey. Zor yani. Yani bir ben size bunun biraz nasıl söyleyeyim, teorik açıklamasını yapayım. Şimdi beyin nöron bağları o yolu ne kadar kullanırsa o kadar çalışıyor ya, duymak ve söylemek de aynı şekilde. Yani bu şey kas yapmak gibi bir şey. Bu kasını ne kadar geliştirirsen vücut o hakim olduğu şeyi o kadar kolay yapabilmeye başlıyor. Yani o yüzden küçük yaşta şimdi yayına girmeden önce de konuşmuştuk ya. Yani eskiden mesela bu kadar iyi şarkı söyleyen genç yoktu çevremizde. Hı-hı. Çünkü sosyal medya yoktu. Sosyal medya, Spotify, artık bu dijital platformların hayatımızda büyük bir yer, hı-hı, kaplamasıyla birlikte o beyin artık, evet, o nöronları daha nasıl diyeyim? Hı-hı. Sık kullanabilir hale geldi ve çocukların artık şarkı söylemeleri, dans etmeleri, işte fiziksel
1: algıları çok açıldı, yani
0: açıldı. Çok daha kolay öğreniyorlar her şeyi. Dolayısıyla şarkı söylemek teorik olarak aynen bu şekilde gelişiyor. Hı-hı. Duyduğunu vermek, hani kulak açısından, ama müzikalite dediğimiz o işte o yorum, o şey, o başka, hı-hı, bir dünya. O tamamen kişisel, evet, müzik gustosu, müzik zevki diyebiliriz, hı-hı, yani ona.
1: Ama giderek tabii ki zamanla o kişilerde bu isimler, hani bu yarışmadan çıkan kişiler herhalde sesini geliştirmeye devam edecek galiba. Yani o bir yerde kalmaz değil mi? Geliştirmeye devam eden bir durum o tabii ses.
0: Tabii. Hmm. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur dedikleri şey. Yani aynen.
1: Güzel. Şimdi izinle Zor Dünya adlı parçana biraz kulak verelim istiyorum. Dinleyelim. Verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Edelim.
1: Evet, Müjde Kızılkan konuğumuz, çok enerjik bir yayın oluyor. Çok ben de bilmediğim şeyler aslında öğreniyorum, soruyorum kendisine. Onları da siz de belki merak ediyorsunuzdur. Bize muhakkak yazın WhatsApp hattından sorularınız varsa.
0: Sorun.
1: Birazdan buradayız o zaman. Sorun diyor.
0: Sorun artık yazın.
1: Evet. Zor Dünya şimdi Radyo T'de, birazdan buradayız, ayrılmayın.

0: sunduğu stüdyoda devam edecek. Via Karavan. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.564 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.11'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.111, çeyrek altın 12.058 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
0: Halkbank. Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin? Kime gelsin? Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
3: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo
3: D. Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan.
4: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Fatih Uslu ben ve Müjde Kızılkan'la sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor ve zaman su gibi akıyor gerçekten. Üçüncü bölümdeyiz. Müjde'yi ve şarkılarını ve tabii ki müzik hayatını da konuşmaya devam ediyoruz. Aydül Aslan bahsettik az önce. Tabii ki birçok soru var. Onunla alakalı soruları da biraz daha tamamlayayım istiyorum müsaadenle.
5: Tabii ki.
4: Çünkü hakikaten şu anda çok gündemde bu isimler. Yani birçok isim çıktı arka arkaya ve sanıyorum daha da çıkacak gibi evet. De görünüyor. Biz de lisede ...lerimize çok yer veriyoruz. Hem işte... ...karışık gruplar da var. Yani kız erkek. Sadece boy bandler de var. Erkek olan gruplar. Sadece kız olan gruplar da var. Ve çok seviliyor hepsi de arka arkaya. Böyle çok... ...daha şarkı çıkmadan... ...hatta böyle... ...bize böyle mesajlar geliyor. Ne zaman listede bir numara olacak? Ama şarkı daha yayınlanmadı.
5: Çıkmamış.
4: Yani.
5: Çıkmamış. Onlar yaşasın da alfa kuşağı ya. Gelsinler. Gen Z alfa gelsinler. Gümbür gümbür geliyorlar hem de.
4: Vallahi öyle ya. Hakikaten konserlerde sanıyorum çok kalabalık geçiyor. Ve
5: yani şöyle
4: gibi.
5: Söyleyeyim. Bizim crush çocukların... crush çocuklar diyecek.
4: Crushlar.
5: crush boy band'in biletleri çıktı... 7 dakika mı? 10 dakika mı? Hemen tükendi.
4: Değil
5: bana bana çok mesaj geliyor bununla alakalı.
4: İlk konserleri galiba.
5: 12 Eylül'de ilk konserleri. Bana mesaj geliyor. Evet. Hocam biz bilet bulamadık.
4: Evet.
5: Ben ne yapayım?
4: Bana da geliyor.
5: Ben ne yapabilirim falan. Gerçekten hani ben ne yapabilirim?
4: Sold out diyorlar ya bitti yani. Evet, artık yok yani. Out. Yok.
5: Ama belli ki bizim çocuklar birazcık şey yapacaklar yani gezecekler.
4: Evet.
5: Anladım kadarıyla. Çok gezsinler.
4: Bence de vermeleri gerekiyor. Bu kadar talep varken tabii ki konserlerde bir değil birden fazla olması gerekiyor konserlerin.
5: Evet, artık tuvalete tek başına gidemeyecekleri bir hayat döngüsüne girdiler.
4: Hakikaten öyle. Peki bu genç yarışmacılarda en sık düzeltmek zorunda kaldığın hata ya vokal hatası ne oluyor? Hmm. En sık olan.
5: Yani şöyle o genelde bir şimdi erkeklerde de kızlarda da var ama erkeklerde biliyorsunuz ergenlik döneminde ses değişimi oluyor ya.
4: Evet.
5: O tarz yerlerde ses değişimi zamanında zorbalanan erkek çocuklarının tiz sesleri çıkarken ki böyle bir gerginliği oluyor. Hmm. Bu şey gibi... pire şeyini deneyini bilirsiniz. Pirelerin üzerine bir tane plexiglas çekerler. Bir yere kadar zıplayabilir. Plexiglas'ı çektiğinizde tekrar aynı yere zıplamaya devam eder. Daha yükseğe zıplayabilecekken.
4: Evet.
5: Beyin de tam olarak bu travmayla hemen hep plexiglas'ını oraya sokuyor hop diye. Size çıkarsam çünkü o travma orada kodlanmış. Başka bir şey. Bir duyguyla kodlanmış. Hmm. Sesle değil belki ama bir duyguyla kodlandığı için tize çıkarken çocuk orada oluyor. Ben söyleyemem. Oğlum sen daha tizini yapabiliyorken bunu nasıl söyleyemiyorsun falan oluyorsun. Düzeltirken en zorlandığım noktalardan bir tanesi benim adıma buydu.
4: Kendi yani o seviyelerini aşmalarını öğretmeye çalışmak
5: evet.
4: Biraz da yani.
5: Ya aslında hocanın ne diye hocanın varlığının şeyi o yani.
4: Evet.
5: Senin kendi potansiyelini
4: ortaya çıkarmasını
5: evet. Sağlamak. Yani işte bir yerlerde düzeltip yol göstermek. Çünkü şarkı söylerken kendinizi duymak ve düzeltmek gibi bir olanağınız yok. Yani ancak kayıt alacaksınız. Kayıttan işte bedensel olarak da en rahat neresi hissediyoruz acaba? Hı-hı. Şarkı söylemek çok doğal bir eylemdir.
4: Evet.
5: Zorlanarak yapılmamalıdır. Eğer bir şeyler zorlanıyorsa şarkı söylerken o doğru değildir.
4: Bir problem de yaratabilir belki ses.
5: Tabii. Ya teknik olarak yani şey kas dokusuna zarar evet. Verebilir bir nokta daha. Yani.
4: Doğru.
5: Bunlar
4: mesela böyle maçlarda falan bağırıyoruz ya. Evet. Ses kısılıyor gidiyor bir anda.
5: Çok normal. Çok normal yani.
4: Hatta konserlerde mesela bakıyorum böyle izleyicilerin hepsi konser sonrasında ses kısılmış vaziyette.
5: Evet.
4: Eşlik etmekten şarkıya veya bağırmak.
5: Bilinçsiz ses kullanımı. Hiç asla bağırmam öyle yerlerde. Ağzımı kıpırdatırım.
4: Güzel. Şimdi Aydül Aslan biraz daha tabii söz edeceğiz. Sence şu an Türkiye'de yeni nesil bir boy bandin tutması için yalnızca iyi şarkı söylemek yeterli mi?
5: Hayır.
4: Değil.
5: Hayır.
4: Neler gerekiyor yanında başka?
5: Yani şimdi bir kere boy band olmak çok şey nasıl diyeyim, 360 derece bakmak lazım buna. Sadece yani iyi dans ettin, iyi şarkı söyledin gibi değil. O boy bandın bir de ruhu var. Onu karakterler bir araya getiriyor. Yani iyi arkadaş olmak lazım. Aslında Idol House'un bu noktadaki en güzel özelliği de buydu. Çocuklar aynı evde 3,5 ay falan geçirdiler. Çok kardeş gibi oldular. Evet. Yani ve birazcık da o bağı da insanlarla birlikte kurdular. Yani zaten kitleleri, takipçileri bizim programlarımızı düzenli olarak o bütün episodları izleyen insanlar.
6: Evet.
5: Dolayısıyla hani birçok şey gerekiyor. Hani ünlü olmak mı konu?
6: Alttan bir yana kraşa söylüyor. Biz fonda şu anda.
5: Yani tek başına olabilecek bir şey değil. İşte Barış Şarkı'nın sözlerini yazdı, işte Milan rapini yazdı falan. Hani böyle bir kolaborasyon var ortada. Bu böyle çok her zaman yakalayabileceğiniz bir şey olmuyor. Bilmiyorum. Yani benim en azından gözlemim bu şekilde. Birazcık da tabii ki de bağ kurmak lazım.
6: Evet.
5: Ben şimdi de girl band kuruyorum, hadi beni de takip edin desem hiç benim esamemi duyamayız yani. Ona bir şey lazım. Hmm,
6: doğru.
5: Kitleyle bağ kurmak lazım.
6: Bu, evet, bağ şimdi çok tabii önemli. Şimdi burada 5 tane ayrı isim var. Ayrı vokalist olmak başka, 5 ayrı. 5 kişinin tek bir sound yaratması başka bir şey.
5: Başka bir şey. Hepsi bunu niye dağıldı? Ha. Hadi bakalım.
6: İşte bunun gibi. Şimdi bunu nasıl, bunlar da örnek mesela gösteriyor musunuz mesela, bu evet bu önceden de yapıldı, işte şöyle şöyle hata oldu vesaire, veya işte bağ kurmanın yolu yani, veya ortak bir şey buluşmak.
5: Geçmişe bakarsanız
6: bir yerde
5: zaten aşağı yukarı neyin ne olduğu gayet açık.
6: Evet.
5: O grup niye dağıldı? İşte cici kızlar da ne oldu? Nereye gittiler? Evet. İşte birkaç iyi adam vardı. Kime yürüyordu da belli değil.
6: Gidiyorlardı kızlara işte.
5: Ya gidiyorduk kızlara falan diye. Yani işte gidemediler. Ama evet, yani tabii işte o 90'lardı bu arada.
6: 90'larda var. 2000'lerde. 400 var mesela. Onur bizim Dream Türk'te sunucumuz aynı zamanda. 400'ün bir üyesiydi o da.
5: Tamam.
6: Onur Kırış.
5: Tamam.
6: Yani. O da vardı. Hani onlar da tabii iki erkek iki kız karma bir şekilde bir gruptu.
5: Yani o dönem bence biraz da destek olmak lazım. Tabii. Yani yapımcıların destek olması gerekiyor. Bu tek başına insanların becerebileceği bir şey değil. Alıştım. Bakın ben senelerdir bu piyasanın içerisindeyim. Daha yeni tanışıyoruz gibi. Yani birazcık da
6: belki de o yıllarda yapılan tabii ki. Belki de o zaman zamanı değildi yani. Türk müzik dinleyenlerinde belki zamanı tam
5: dijital
6: değildi.
5: Dijital platformlar yoktu. Az bireysel olarak insanlar kendilerini bu kadar geliştirdi. Fırsatları yok. Şu an artık herkes her şeye hakim ve bir şeyi çok iyi nasıl yapılabileceğini orada görüyorlar ve aynısını yapmak için çok çaba sarf ediyorlar.
6: Doğru. Peki bir koç olarak bazen yarışmacıya teknik olarak doğru söylüyorsun ama hiçbir şey hissetmiyorum dediğin oluyor mu? Oldu mu? Hissetmek yani hissettirmek önemli değil mi tabii ki orada şarkı okurken de. Ama teknik olarak doğru okuyordur belki de.
5: Idol House'da değil ama normal işte özel vokal koçluğu, böyle kayıtlarda vokal koçluğu yapıyorum arada. Oralarda şeyliğim var. Yani bunu nasıl söylersin? Yani sözü ve melodiyi hissettirip, içselleştirip onu bir de öyle çıkarttırmak var. Hani çünkü o her zaman kişinin kendi söylediği gibi dışarıdan algılanmıyor o durum. Birazcık orada ya duygunun içine sokuyorsun ya da bir de şöyle bir yatak odası son bir şey söyle. Hani hakikaten o zaman farklı bir duygu çıkıyor ortaya. Hani biraz amiyane tabir oldu ama hani biz şan çalışırken hep soyut kavramlar üzerine çalışıyoruz. Enstrüman içeride olduğu için. Tünelini cındaki ışığa üfle. Ne anlarsan anladın mı?
6: Herkes farklı bir şey.
5: Evet.
6: Işık belli bir orada ya.
5: Kiminde bu çok iyi işliyor. Kiminde de işte glottal planı kaldır falan diyorsun. O da bambaşka. O görsel şey insan anatomisinin görseliyle işliyor. Herkesinki başka.
6: Evet.
5: O yüzden bir standart yok bunun. Öyle diyeyim size.
6: Peki işte günümüzde şu anda tabii genç şarkıcıların böyle boy gösterdiğini görüyoruz böyle son dönemde. Daha sonra bahsettik zaten. Giderek de artmaya devam edecek. Sence en büyük eksikleri nedir diye sorsam genç şarkıcılarda, işte vokal tekniği mi, repertuar bilgisi mi dersin, işte sahne disiplini mi yoksa sabırları mı dersin, neler söyleyebilirsin, eksik var mı mesela? Belirgin şekilde öne çıkan.
5: Yani ben o kadar vakit geçirmedim. Ne desem yalan olur. Buna cevap verebilecek.
6: Onu zamanla göreceğiz yani.
5: Yani bizim çocuklarla alakalı diyebileceğim bir şey yok. Yani onlar aynı evin içerisinde belirli bir şeyde
6: yoğun bir çalışmadan
5: yoğun bir tempoda çalıştılar. Her şeyi tabii ki de optimumda yapmaya çalıştılar. Yapabildikleri oldu, yapamadıkları oldu. Yani herkese dedim ki arkadaşlar gidin kardiyo yapın. Çünkü Hemen anlatıyorum.
6: Bak, evet.
5: Yani hem dans ediyorsun hem şarkı söylüyorsun.
6: Evet.
5: Kalman için senin o vücudunu böyle 180 BPM'e kalp atışını çıkartacaksın ki o hareketleri yaparken senin ortalaman yani işte 120'de 130'da kalacak ki şarkını söyleyebilesin hani ya da işte nefes nefese kalmayasın hani şarkı söylemesen bile. Bunun için vücudu önceden antrenmanlamak lazım.
6: Doğru.
5: Çok atletik bir iş ya şarkı söylemek.
6: Kolay değil yani. Evet, o ayrı bir şey. Daha da farklı bir meziyet yani. Hem dans etmek hem evet söylemek.
5: Kondisyon.
6: Ben yıllarca şeye çok şaşırmıştım mesela Michael Jackson'a. O danslarla gruplarla yaparken bir anda şarkı.
5: Dikkat ederseniz. Michael Jackson hep tabandan tabandan ilerliyor. Hoplamalı, zıplamalı, hoplamalı, yani kalkmalı. Yok.
6: Nefes nefesi kendini çok bırakmıyordu galiba.
5: Değil, evet. Hmm. O dans konusunu şeyle çok iyi entegre etmiş bir beyefendi.
6: Evet.
5: Beyoncé bilmiyorum. Ya o başka bir dünya.
6: Jennifer Lopez var mesela. O da çok dans eder sahnede.
5: Yani şimdi şöyle on time böyle harul hurul dans ederken bir kere adım sesini duyuyorsunuz.
6: Evet.
5: Yani böyle yere adımınızı attığınız gibi bir şey oluyor. Yani bana çok olası gelmiyor açıkçası. Bir noktada hani orada playback'tan ya da back vokaller gelip
6: teknolojinin de tabii nimetlerinden yararlanıyorlar.
5: Ama sabit durduğun yerlerde yani. Şarkı evet. Mutlaka söylüyordur. Tabii. Ama işte show business bilemiyorsun
6: i̇şte show,
5: Fatih
6: show
5: Beyciğim.
6: Evet. O zaman sana şöyle kısa kısa sorular soracağım. Acaba sen ne dersin diye aslında merak ettim. O yüzden yazdım bunları. Bir boy band mesela kurmaya çalışıyoruz. Sen soracağım sorudan sonra ben bu ismi boy band'e alırım veya almam. Ya da çalışmam diyeceksin. Müthiş bir ses ama dans edemiyor. Ne yaparsın?
5: Alırım dans ettiririz onu.
6: Tamam, bir şekilde öğrenir diyorsun dans.
5: Tabii ki. Hiç sorun değil.
6: Çok karizmatik ama sesi orta.
5: Onu da alırız. Yakışıklıya da ihtiyacımız var. Yani. Bunun için bak büyük linç gördüm. Milan şeye girdiğinde gruba girdiğinde tabii ki alacaklar çocuk çok yakışıklı dedim. Bak viral oldu editledim.
6: Yani.
5: Ya hayır ya, yeteneksiz olsa dans edemiyor olsa şarkı söylemiyor orada ne iş var da.
6: Evet.
5: Hani ses konusunda biraz daha çalışmaya ihtiyacı vardı o zaman için. Ama gruba girmesini de yadırgamadım yine söylüyorum. Buna da ihtiyaç var
6: güzel.
5: Arkadaşlar.
6: Tamam.
5: Çocuk çok yakışıklı.
6: O zaman tabii gruba girmeyi hak etti yani yakışıklı olduğu için.
5: Ya
6: güzel.
5: Hak etmedi yani yakışıklı olduğu için hak etmedi.
6: Ama orada da becerisi bir yeteneği var.
5: Ya bu bir
6: ortaya
5: artı
6: çıkarılacak
5: bir.
6: Yani.
5: Efendim şimdi evet. Gerçekçi olalım yani hayata güzel başlamak her zaman 1-0 başlamak gibi bir şey yani. Bunu hiç kimse inkar edemez yok öyle bir dünya.
6: Doğru. Peki harika dans ediyor ama böyle içine kapanık.
5: Harika dans eden biri içine kapanık olmaz.
6: Olmaz değil mi?
5: O zaten kendini varlığını olduğu haliyle ortaya koyan bir karakter yani.
6: Evet. Peki sosyal ağlarda, sosyal medya diyoruz oralarda milyon takipçisi var. Ama böyle müzikal disiplini biraz zayıf mesela o isim.
5: Müzikal disiplini mi zayıf? Müzikallikle hiç alakası yok mu?
6: Güzel. Tamam bunu da geçiyoruz.
5: Disiplin bir şekilde elde edilir. Yani o insanlar o şeyi havucu gördükten sonra...
6: Evet.
5: Ona ulaşmak için bir şeyleri
6: hedefinde o varsa
5: hedefinde yani. Varsa yapıyor. Yani bu soru biraz ikircikli geldi ama anladım ben. Çok takipçim varsa ve yeteneksizsen gruba alınmazsın.
6: Evet güzel.
5: Alınmazsın.
6: Cevap işte. Aradığımız cevap buydu.
5: Alınmazsın. Çünkü bir yetenek lazım. Sen kendini miş gibi gösterip orada ben aslında çok yetenekliyim deyip ama hiçbir şey yapamazsan alınmazsın. Direkt elenirsin.
6: Zaten olmuştur bence elenen de değil mi?
5: Oldu. Olmuştur. Onun üzerine bir de linç şarkısı da yedik. Torpil falan
6: öyle
5: diye
6: mi?
5: Tabii.
6: İşte.
5: Koşun haber verin ama.
6: O zaman çok kısa sorularla ve son bölüme doğru yaklaşıyoruz. Bu sefer biraz da seninle alakalı böyle. Stüdyo mu sahne mi? Tercihin ne olur yani?
5: Sahne. Ben her zaman sahne.
6: Hmm.
5: Ben insanlarla iletişim kurmayı seven bir insanım. Yani gerçekten samimiyetime de inanıyorum.
6: Daha duygularında orada kabarıyor galiba tabii ki. Yüz yüze böyle sahnede.
5: Evet.
6: Atmosfer
5: niye
6: farklı oluyor.
5: Niye enerji okuduğumu düşünüyorum.
6: Güzel. Zaten belli. O enerjin şu an bugün programa yansıdı.
5: Tanısan çok seversin falan.
6: Çok iyi ses mi, çok iyi şarkı mı? Seçersen.
5: Yani... Ay... Çok iyi şarkı diyeyim.
6: Çok iyi şarkı.
5: Her yerde var. Çok iyi şarkı, kült şarkı artık. Bu kadar çoğulluğun niceliğin olduğu bir yerde biraz onu yakalamak da zor
6: evet.
5: Geliyor.
6: Peki 90'lar Türkçe pop mu yoksa bugünün Türkçe popu mu?
5: 90'lar tabii ki hala ekmeğini yediğim bir era olduğu için.
6: Güzel. Peki cover mı kendi şarkın mı?
5: Ya kendi adıma kendi şarkım bence. Yani cover da söylerim bu arada, hiçbir sorunum yok ama ben yani müjde olarak ne söylüyorum, benden kaç kişi varı bulmak ya benim amacım, o yüzden kendi şarkımdır.
6: Peki aşk şarkısı mı, dert şarkısı mı?
5: İkisi de birbirinin aynı da aşağı yukarı.
6: Aşk olunca dertleniyoruz yani.
5: Evet. Ya ben bir şeyler anlatmayı seviyorum. Bir duygu durumu işte. Benim genelde ya narsist aşkımı mektuplar gibi, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Benimkiler birazcık daha öyle söyleyeyim. Şimdi soğuk yerler var, oralara gitmek istemem.
6: İlk dinleyişte sevdiğin şarkı mı yoksa zamanla içine böyle sinen şarkı mı?
5: Ya benim mesleki deformasyonum var. Ben sürekli sahneye çıktığım için böyle bir şey, tabii ki de ilk cevabım şey, ilk dinleyip aşık olduğum olacak. Ama ben sürekli söyleye söyleye neler neler sevdim, bir bilseniz.
6: Evet, senin de müzik tabii. Kulağın İşim. Zaten işin de bu zaten. Ve her şeyi de dinliyorsun, belli zaten o da.
5: İşte ben artık dinlemiyorum.
6: biraz bunu bazen dinlendirmek gerekiyor.
5: Yiğit Özgür'ün vardı ya bir tane şeyi, karikatürü. Müziği neden bıraktınız, kafam şişti.
6: Güzel. <evet. gülüyor> Ay Allah'ım. Peki bir düet yapmak istediğin bir kişi isim var mı böylesi düşündüğün? Vallahi olsa da iyi olur dedin ya da yani mesela bu kişiyle düet yapsam iyi olurdu ya.
5: Herkes.
6: Herkes.
5: Mabel olur, Şanışer olur, Kamufle olur, Melike Şahin olur, Zinet Sali olur, Melek Mosso olur. Daha ne dediğim Sıla olur. Olur da olur. Ben herkese şarkı söylerim.
6: Vaa süper. Peki bundan sonraki böyle müzik kariyerine baktığımızda bundan sonra seni böyle kendi şarkılarını daha çok böyle söyleyen bir Müjde Kızılkan olarak mı göreceğiz? Yani çok yoğunluk olarak yani.
5: Sahnelerde ya şöyle, ben tabii ki de ilk etapta bir...
6: Yok, yayınlayacağın şarkıları açıdan da düşünebilirsin bundan sonra.
5: Şöyle, albümün içerisinde bir tane Melek Mosso parçası olacak.
6: Öyle mi?
5: Evet.
6: Güzel.
5: Melek'ten bir parça aldım. Normalde ben çok başkasının yani şöyle, başkasının demeyeyim de taşıma suyu ve değirmen dönmez diye düşünüyorum ben. Yani sen kendinde ne varsa kendinde olanı yap. Ama tabii ki de beğendiğim hani bir şey olursa almaktan da hiç geri durmam yani. Öyle bir şeyim yok. İlla kendi parçalarımı söyleyeceğim gibi bir durum söz konusu değil yani.
6: Ama tabii üretimim devam ediyor. Sanıyorum senin söz ve beslediğim zaman olan şarkıları yayınlayacağın şarkılar arasında çok göreceğiz yani.
5: Evet evet.
6: Ondan sonra da
5: olacak. Sürdürülebilirlik dedik bunu.
6: Sürdürülebilirlik evet.
5: Bunu korumam lazım.
6: Kesinlikle. O zaman program tabii çok hızlı geçti. Güzel
5: genelde
6: geçti.
5: Hep böyle oluyor.
6: Hakikaten seni bir kez daha ağlamak isteriz. Belki albüm çıktıktan sonra tekrar buluşuruz.
5: Ay inşallah çok İyi mutlu olun. Biraz daha gıybet ederiz. Sektörel gıybet.
6: Evet, o zaman biraz da gruplar da biraz böyle biraz yol alır. Onları biraz daha böyle bir derinlemesinde de şey yaparız. Sizin de tabii ki
5: program yaptık bir tane.
6: Hakikaten
5: haftada bir gün. Evet, bugün müzik piyasasında neler oluyor diye.
6: Hakikaten her şeyi konuştuk yani. Sizin okulunuzdan da bahsettik. Geçmişten de bahsettik. Aydın Ağız'a kadar geldik. Gruplardan bahsettik. Tabii tekrar dinlemek isteyenler olabilir. Şu anda radyosunu yeni açanlar vardır. Önümüzdeki günlerde bu yayın. Bizim podcast kanallarımızda olacak. Web sitemizde ve diğer platformlardaki podcast sayfalarımızda. Aynı zamanda arkadaşlarımız bir yandan da şu anda çekimdeler. Bu çekimde yakında Radyo'da YouTube sayfasında olacak ve oradan da keyifli izleyebileceksiniz.
5: Karşı tarafa doğru hemen.
6: Evet, işte şimdi Al Beni çalacağım kapanışta tekrar bir kez daha ama az önce bir söz vermiştiniz, isterseniz öncesinde biraz böyle bir kupe canlı canlı sizden dinlesek mi?
5: Tabii
6: olur
5: ki.
6: Mu? Ya da başka bir şarkı, bilmiyorum, siz ne dersiniz?
5: Olur.
6: Zorlamış gibi olmayayım.
5: Hayır yok, söylerim. Sadece şey isterim, kendi kendime aynı tondan gireyim, şık olsun diye.

0: İnşallah aynı tondan söylemişimdir. Çok
1: mutlu
0: olacağım.
1: Gayet iyiydi. Sesine sağlık. Çok teşekkürler geldiğin için. Çok mutlu olduk. Günümüze renk
0: kattın. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için.
1: Şakir, o zaman kapatıyoruz. Tekrar görüşeceğiz. Sana tabii ki başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür
1: ve yakından
0: ederim.
1: Takip etmeye devam edeceğiz. Şarkıların da radyoda da olmaya devam edecek. Bu şarkıyı da çok sevdik. Gelecek şarkıları da dört gözle bekliyoruz.
0: Evet,
1: müjde. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Görüşürüz.
1: Ve şarkımız başlıyor bir kez daha. Müjde Kızılkan'dan Al Beni Şimdi, radyoda 104'te kulağınızda.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Hayvansaray Haliç Ok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun. Aksi yönde Topkapı İncirli, Sefaköy Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Bahçeşehir Altınşehir etkili Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Alanya'dayız. Saat 20 Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30 Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı. Saat 21.30 Gülşen Konseri. Gel 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tüm coşkusuyla Alanya'da kutluyoruz. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Melabedel 2 tas çorba.

Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.553 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.099, çeyrek altın 12.038 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: bol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış müzakerelerine açık olduklarını belirterek, Rusya, Ukrayna ile ilgili hedefe barışçıl yollarla ulaşmayı tercih ediyor dedi. İngiltere'de 48 yaşındaki bir hastaya yapılan ameliyatta gerçek zamanlı yapay zeka desteğiyle beyin tümörü çıkarıldı. Ameliyat sırasında kullanılan yapay zeka sistemi doktorlara zor damar ve sinirlerin konumu konusunda anlık olarak rehberlik etti. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 332'ye yükseldiği duyuruldu. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. İç kesimlerde 10 dereceye varan ani düşüşler beklenirken kuvvetli rüzgar, sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 33. İzmir az bulutlu ve açık 37. Adana parçalı ve az bulutlu 37. Samsun parçalı ve az bulutlu 30. Diyarbakır az bulutlu ve açık 38. Ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Kanal D ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
3: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
4: Zor olmuyor mu Mehmet?
5: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
4: Hem yazarlık hem hamallık.
2: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
6: Vazgeçmem bizden.
3: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyet ise boyun eğmemeyi öğretir.
2: Haysiyet 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
7: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: 0 çift 0'ı arayın. D-Smart'lı olun. Anahtar
1: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk. Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Radyo makinası Bodrum'da çok ısınıyor efendim. Kendisini soğutmakla uğraşıyoruz burada. Meleklisin sanki benden yürekli misin? Diyorum, nesi var makinanın? Soğuması lazım. Sevgili dinleyenler, soğuğu hissediyor musunuz makineden? Bugün Bodrum kaç derece bilmiyorum ama yayına girdik. Soğuta soğuta makinamızı. 0549-204-0104 sizler de hoş geldiniz. Bodrum'da canlı yayınımızı yapacağız. Çocuklar, bir bakar mısınız? Klima kaç derece orada? Bir bakın, söyle bana. Söyle, kaç derece?
1: 20 derece şu an.
0: 20 derece. Onu şöyle -18 yapabilir misin? Daha bir titreyelim burada, böyle titreyelim. Daha. Onu bir titretin, 18'e indirin. Efendim sizler de hoş geldiniz. Burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Saat 2 gibiydi. Büşra Hanım aradı. Dedi ki online görüntülü toplantımız var. Haberin var mı dedi. Dedim o bilmiyorum. Valla Çağlar'ı gördüm. Ama Aygül'ün sesini duydum sadece. Aykut'u gördüm. Fatih abi pazartesi görmüştüm. Toplantımızı yaptık. Yavaş yavaş biliyorsunuz artık yeni yayın dönemi başlıyor. Kimin karar, nasıl koydu ki bu sana, içinde sakla. Ben böyle toplantıda bugün sevgili dinleyenler ilk başta tek gözüm açıktı. Orada bir Çağlar'ı sezebildim. Karikatür gibi adam çünkü yani. Sonra ikinci gözü açtım. Aykut var. Aygül'ün sesi var dedim. Rüyada mıyım, gökyüzünde yıldızların üzerinde miyim? Oldu, onları gördük efendim. Sizler de...

0549-204-104'e bugün iki tane konu söyleyeceğim, siz seçeceksiniz. Bugün seçmece yapacağız. Pazarda oluyor ya seçmece bunlar. İlk defa böyle bir şey yapacağım. Bakın bir tanesi parası neyse verelim de şu şu şunu yapsın veya da şu dursun artık. Parası neyse verelim de. İkinci konu da editörümüz arasında bir artık iddia oldu. Çok titizim. Merak ediyoruz kim hangi konularda titiz davranıyor sevgili dinleyenler. Çok titizim diyenler parası neyse verelim de şu artık bitsin diyenler 0549-204-0104'e. Ama ikisinden birini seçin İrfan. Şu konu olsun deyin, bu konu olsun deyin, tamam mı? Sen acaba hangi mikrofondasın? Bir konuş bakayım çocuğum. Onda mısın sen? Yok. Şunda mısın acaba? Ya onda da değilsin. Ya sen yeryüzünde yoksun ya sen. Sevinenler, delirenler, özleyenler. Türkiye'de ve dünyada ne kadar abesle iştigal eden durum varsa topladık. Yavaş yavaş. Siz de duydukça dadalamaya başlarsınız efendim. İki konudan birini seçiyorsunuz. Parası neyse verelim de ya da çok titizim hangisi olsun. Siz seçin. Ben bir şöyle reklama doğru gideyim geleyim, olur mu sevgili dinleyenler? Şöyle bir artık Bodrum'un son günlerinden Bodrum havası estirelim.

Ne güzel Gümüşlük sahilden fotoğraf atmışlar, Bodrum'dan. İyi yayınlar, şu an seni dinliyoruz diyor. Gümüşlük sahili de deli etmişler efendim. Sağ olun Bedriye Hanımcığım. Reklam mı? Reklamlardan sonra geliyoruz efendim.

0: mesafesine daha fazla dikkat etmek zorundadır. Bu araçların durma mesafesi otomobillere göre daha uzundur. Ani fren durumlarında zincirleme kazalar meydana gelebilir. Bu nedenle güvenli mesafe korunmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D. Reklam.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: İrfan gelmiş, hoş gelmiş. İki gözümüzün çiçeği gelmiş.
3: Dünyanın en mutlu insanı benim. Çünkü radyoda dinliyorum. İrfan Aslanhan'ı dinliyorum. Cano.
4: Cano.
5: Sen adın Cano.
6: Radyodaki bütün delilere sesleniyorum. Sesinle tanıyan var seni. Lütfen seni takip etsinler. Konuşurken kekeme olurlar. Bu özgürlüğünü nereden aldın? Kaç paraya aldın? 10 yıl kredi mi çektin kardeşim?

Radyo makinesi. Radyo makinesi. Sıradaki şarkı bir şarkı aç da keyfimiz yerine gelsin diyenlere gelsin. Radyo de.

0: Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan. Bodrum'dan canlı yayınımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenler. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Ve ayrıca Instagram'dan da İrfan Boşluk Aslanhan adresimiz. Konu ne olarak belirlendi? Konu parası neyse verelim olarak seçtik. Çünkü herkes bunu beğenmiş. Parası neyse verelim de İrfan reklama gitme diyen de var. Parası neyse verelim de şu reklama gel diyen de var radyomuzdan efendim. Evet. Konumuz parası neyse verelim de. Onun dışında neler var? Fenerbahçe'yi konuşacağız. Kavgalar, gürültüler. Yalnız ben ne zaman şu internet ortamını açsam, haberleri açsam artık manifest haberi görmekten gına geldi yeter. Yeter. Ya manifesti görüyorum ya manifesti görüyoruz yetmiyor bir de yapımcısını her gün görüyorum ya bu nedir? Tolga Akış efendim manifestin kurucusu, yapımcısı, menajeri gözaltına alınmış. Ne yapmış? Bu müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Bu insanlar neymiş siz? Nasıl bu kadar suç üretiyorsunuz Allah'ım yarabbim? Yapacağınız şey güzel güzel müziğinizi, yapımcılığınızı yapmak. Siz ne işler çeviriyormuşsunuz siz? Vallahi gına geldi. Yemin ediyorum interneti açtığım zaman ne, ya manifest görüyorum ya Tolga Akış'ı görüyorum. Yeter. Yeter. Ya bir kişi de işiyle gündemde değil ya. Arkadaş sürekli çevirdiği şeylerle gündemde. Bu... Haksız mıyım sevgili dinleyenler? Ya ne zaman açsam manifest, Tolga. Yeter daha yani. Bir durmamışsınız. Güzel bir haber var mı bakalım? En güzel haber Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden denize atlayarak intihar girişiminde bulunan vatandaş sizce nasıl kurtulmuş olabilir? Gençlere sorayım bakalım. Bu vatandaş nasıl kurtulmuş olabilir? Okuma ekranı oraya. Okuma bakma habere bakma. Nasıl kurtulmuştur? Ha?
1: Nasıl? Tekneler yardım etmiş olabilir mi?
0: Tekneler ne? Alttan böyle elini açmış kucağında yakalamışlar mıdır diyor. Diyoruz. Öyle bir şey olabilir mi? Paramparça olur o zaman insan. Sen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile denizin arasındaki mesafeyi hiç düşünebiliyor musun?
1: Ha? Hayır.
0: Bir dakika dur şöyle bir dakika. Çocuklar, komşular söyle canım benim. Ha?
2: Atlamayarak kurtulmuş olabilir mi?
0: Atlamayarak kurtulmuş. Bravo işte doğru. Sen maalesef. Efendim şey gibi oldu. Pandemide... Neydi? Covid'e yakalanmamanın en büyük sırrı Covid'e yakalanmamak. Efendim günün en güzel haberi bence Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden denize atlayarak intihar girişiminde bulunan vatandaş tekneyle oradan geçerken bir vatandaş görüyor intihar etmiş birisi ve o vatandaşlar tarafından kurtarılıyor. İlk defa... Birisi köprüden atladı ve kurtarıldı. Hürriyetimizin haberi efendim.

0: arada helal olsun. Eren Acar galiba kurtarmış. Bakalım şu Eren var mı röportajı Hürriyet'te? Bakayım ona. Açalım onu ve...
1: Araçlar durmuştu ve
0: ver bakayım onu dinleyelim. Helal olsun bu kardeşimize. Vallahi suya düşen kişiyi botlarını alarak iskeleye götürmüşler. Sağlık ekipleri tarafından da müdahale yapılmış. Hayatta olduğu öğrenilmiş. Helal olsun.
1: Olay yaşanırken arkadaşımla sudaydık. İlk başta köprüdeki kalabalığı fark ettik. Köprüde araçlar durmuştu ve bir insan oradan sarkıyordu. İlk başta film olduğunu zannettik. Film çekiliyor diye düşündük. Biraz daha dikkatli bakınca gerçek olduğunu anladık. Sonra oraya doğru yaklaşmaya başladık. Adam bir anda kendisini bıraktı. Kafasında kaskla atlamış. Terlikleriyle birlikte atlamıştı. Hmm. Düştükten sonra yanına yaklaştık. Suda baygın bir şekilde bekliyordu. Arkadaşımla birlikte tekneye çıkardık. Hızlı bir şekilde iskeleye yaklaştırdık. İskeleye yaklaştırdığımızda nefes alıyordu.
0: Oh ne güzel.
1: Ağzından sıvı çıkıyordu, köpük, beyaz su çıkıyordu.
0: Ambulans
1: ekipleri geldi, polis vesaire. Sonra ilk yardımını yapıp aldılar. Şu an durumunu bilmiyorum ama en son nefes alıyordu, hayattaydı.
0: Ah şükürler olsun efendim. O sırada tam oradan geçmesi bile mucize, inanılmaz. Vallahi bir insanı o noktaya getiren şey nedir bilmiyorum ama... Ne dinimizde yeri var, ne de değmiyor. Bu hayatı yaşamak lazım. Bu hayatın güzelliklerini tatmak lazım. Tabii yani insan bir noktaya geliyor, bam teline basılıyor. Ama maalesef böyle gün geçmiyor ki intihar haberleri almayalım sevgili dinleyenler. Günün tek iyi haberi bu. Çok ağır böyle bir haberi görmek de, düşünmek de, onu sindirmek de çok ağır. Allah kimsenin başına vermesin efendim. İçinizden dua edin. Çünkü insanların artık bu noktaya gelmesi, çaresiz olması, ölmek istemesi başka bir şey yani. Allah kimsenin başına vermesin gerçekten.

0: Mesajlarınıza dönüyorum. Delililer, Türkiye'nin delilileri. Ne yapalım, görüyorsunuz işte gök yeryüzünde herkes kafayı oynatmış. Yani ama biraz radyoya gelip vücudu göbeği oynatalım, rahatlayalım. Kötü kötü şeyler düşünmeyelim. Ne olur. Ne olur. Gel bakayım şöyle bir.
1: İrfan abicim, ben deli olmaktan vazgeçtim, artık zır deliyim.
0: Oh, hoş bravo. Abi. Bravo. Mesela gençler, deliliğin hangi evresinde olmak istiyorsunuz? Mesela 46'lık raporlu olabilir mi? Mesela. Ne var sizde mesela? Çocuğum şunu ağzına tut. Ağzına tut, ağzına, Allah'ını seversen. Memesine tutuyor çocuğum. Hayır. Mikrof, ya ben artık burada radyo televizyon okulu olmak istemiyorum ben. Burnuna değil çocuğum, ağzına, ağzına. Ha, tut bakayım. Ha, bravo.
2: Benim söylediğim şeyleri kimsenin taklaması kadar deli olmak istiyorum.
0: Bravo, işte bu. Bir daha söyle.
2: Benim söylediğim şeyleri kimsenin taklaması kadar deli olmak istiyorum.
0: Helal olsun çocuğum. Mikrofonu mememizde tutmuyoruz onu. Ah canlarım benim, hoş geldiniz, buyursunlar buyursunlar.
3: Hoş geldin Badalım, İrfan'ım, Aslan'ım, Melek'im, Fenal'ım, hoş geldin.
0: Fenal'ım, Fenal'ım, Fenal'ım. Ne Fenal'ıksın ya. Canım Fenal'ık, hoş geldin, hoş geldin. Buyursunlar efendim.
4: Parası neyse verelim artık, Türkiye'nin üzerindeki şu kara bulutlar gitsin. Sıkıldık, vallaha sıkıldık ya. Vallaha sıkıldık, bu nedir ya?
0: Bıktık ya, bıktık. Parası neyse verelim de şu kara bulutlar gitsin. Aslında kara bulut daha yeni gelmeye başlıyor. Yaz boyu yoktu kara bulut. Sen bu kış göreceksin kara bulutu. Oo, bunlar da kara bulut değil yani. Sen. Filmler daha yeni başlıyor. Abi diyor, çocuğun meme diyor, meme kasları nasıl geliştiyse diyor, dile gelip konuşuyor demek ki diyor bak. Vallahi çok acayip, yemin ediyorum.

Her zaman çalışanın yanındayız biliyorsunuz efendim. Diyor ki İrfan şu bu yayında lütfen dile getirelim. Çalışanlar mağdur. Nokta nokta adlı temizlik şirketi İzmir'de bir market çalışanlarına mobbing uyguluyor. Ve bu mobbingten bırakıp gidenlere maaşları da ödenmiyor demiş. Bir hanımefendi diyor ki parası neyse verelim de biri bizi sevsin.

0: Dada abi Antalya çok sıcak yanıyoruz demiş. Kezbancım hoş geldin canım benim. Ben şimdi evet burası da Bodrum'da vallahi artık bu seyyar stüdyomu radyo makinesini üstüne buzlar oturtup yayına sokuyorum yani. Klimaları -18'lere verdik. Burası da çok sıcak. Bir tane bilgisayarım sıcaktan artık Mortingenstrasse oldu. Ne demek Mortingenstrasse çocuklar? Ha, bilirsiniz siz. Ne demek Mortingenstrasse?
1: Alman futbolcu değil mi?
0: Alman futbolcu doğru. Bir de şey var. Mokar Sanchez. Mokar Sanchez. Mokar Sanchez nerede oynuyor? Romanya'da oynuyor Mokar Sanchez. Nasıldı dün Fener'in maçı sevgili dinleyenler? Kaçtı? 2-0 mıydı?
1: 2-1.
0: 2-1 güzel. Lyon.
1: Lyon.
0: Lyon. Ama Aziz Başkan ne yapmış stadyumda öyle ya? Size gelirsem sizin demiyorum. Efendim reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra şu olaylı Fenerbahçe maçına bir bakalım. Hatta biri de nerede yazmış parası neyse verelim de Fener şampiyon olsun diye. Konumuz parası neyse verelim. 0549 204 0104 reklamlardan

0: sevgili İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Garaj Şoto Ekspertiz. Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teknik

0: 0 çift 0'ı arayın, D-Smart'la olun.
1: Reklam.
0: Kamu spotu.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
3: Radyo D.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
5: İştenlikle çalışır, samimiyetle harekete karşı eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Hayatın boş, radyonun hoş olduğunu söylediğimiz program Radyo Makinesi Bodrum'dan çalışıyor sevgili dinleyenler. Özleyenler için, mutlu olmak isteyenler için, delirmek isteyenler için özel programlar. 0549-204-0104'te buluştuğumuz gibi Instagram'dan da, İrfan Boşluk Aslanhan adresinden de, her yerden Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp. Başka ne var çocuklar? Söyleyin bakayım, ne var başka? Telegram. Ne var?
1: Telegram.
0: Telegram'da yokuz. Konumuz parası neyse verelim de. Ve bakıyorum Türkiye'de ve dünyada neler oluyor. İstanbul'da yaşanan bir olay, akrep olayı. Bunu da Hürriyet'te gördüm. İstanbul'da yaşayan çok sayıda vatandaş son günlerde evlerinde akrep görmeye başladıklarını söylemişler. Kim görüyor bu akrepleri acaba? Var mı dinleyicilerimiz arasında? O gördüğünüz o akrep akrabanız olabilir, söyleyeyim. Konu komşunuz olabilir. Akrep gibi komşular var tabii. Akrep kılığına girmiş insanlar var. Korkmayın, onlar size neyini gösteriyor akrep? Çocuklar ne o kıskaç, neyi var onun?
2: Kuyruk.
0: Akrebin kuyruğu mu var çocuğum akrebin? Oradan mı, kuyrukla mı ısırıyor akrep? Bir de alttan hem ısırıyor hem sokuyor, inanamıyor. Sevgili dinleyenler, var mı dinleyicilerimiz arasında evinde akrep gören? Akrep gibisin kardeşim, akrep. Bilir misin bu şiiri? Bakalım kim bilecek bu şiiri? Akrep gibisin kardeşim, akrep diyor. Akrep. Ne yapalım, akrepleri de mi evcilleştirelim artık? O memleketin akrebini de evcilleştireceğiz artık. Onları da insan olmayı öğreteceğiz onlara da. Şimdi ne oldu? Fenerbahçemiz yükseldi Fenerbahçe. Sizi konuşturayım diye yapıyorum. Nereye evet. Yükseldi?
1: 18 yıl sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne.
0: 18 yıl sonra.
1: 2008-2009 sezonundan sonra ilk defa.
0: Oh, kaç yaşındaydınız o zaman? Yoktunuz dünyada. Ya o zaman neydi 18 yıl önce? Ne kadarmış dolar molar o zamanlar?
2: 1.43.
0: 1.43 dolar.
2: YTL.
0: YTL bir de yani şimdiki para. Vay be. 18 yıl sonra Fenerbahçe yükseldi sevgili dinleyenler. Güzel oldu, dün maç çok keyifliydi. Ama sonunda kavga çıkması enteresan oldu. Aziz Başkan geri döndüğünü gösterdi efendim. Evet. Ha tabii, olmaması gerekli bu tarz manzaralar. Şimdi bugünden daha dünyaya rezil olmaya başlamayalım yani. Vallahi. Kimisi diyor ki böyle bir başkanım olduğu için gururluyum diyor. Kimisi diyor ki Avrupalılara rezil oluyoruz diyor. Siz nasıl görüyorsunuz bu mevzuyu sevgili dinleyenler? Dünkü kavgayı. Aslında tabii bu başarı konuşulması lazım. Kavga konuşuluyor yani, olacak şey değil. Hafif görmeyin Aziz Yıldırım'ı. Yani. Ajda'nın bu şarkıda dediği gibi yakar ortalığı. Vallahi. Ben dün yoldaydım, o videoyu gördüm. Aziz Başkan orada değil mi tribünlere bir sövüyordu. Yemin ederim ağzımdaki suyu püskürttüm.

0: Ersin Bey diyor ki, bazı insanların cebinde oluyor akrep diyor efendim. İrfan 10 gün önce iş için gittiği evin terasını temizlerken bayağı da büyük bir akrep gördüm. Zorla öldürdüm. İnatçıydı, zor öldü. Ev sahibine gidip haber verdim. Çok korktu. Nereden nasıl gelmiş dedi. Ben ne bileyim dedim, o kadar sohbet edecek zamanımız olmadı ki akreple dedim diyor. Bayram Bey hoş geldiniz, buyursunlar efendim.
1: Bir başkanın ağzına yakışmayacak kelimelerdi. Hmm. Dinlemeni bile tavsiye etmem.
0: Evet. Ben zaten gördüm, ağzımdakini pöskürttüm. Öndeki cam böyle buğulandı arabada ya. Dedim ne oluyor? Açık açık ilk defa böyle bir şey duyduk bir başkandan. Azizce küfür etmiş başkan diyor. Azizce. O ya ablacığım, azizce derken Aziz Nesince mi acaba? Merhabalar, hoş geldiniz. Buyursunlar.
2: İrfan abi selamlar, ben Kerem.
0: Kerem Bey.
2: Bodrum'da olduğunu duydum.
0: Evet.
2: Keşke Bitez'de olsaydın. Belki gelirsin. Arkadaşlarıma atarım. Bitez'deyim. Eğer ilgilenirsen beklerim tabii.
0: Oo. Yani Bitez Bodrum olmuyor mu yani? Bitez 10 dakikalık yer. Bu akşam sahnem var. Ne bu kardeşimizin adı? Şimdi konuşan başka ama burada emlak danışmanı diyor. Profilinde bir bayan fotoğrafı var. Gelirseniz misafir ederiz bu akşam. Bitez'den Gümbet'e. Bir fotoğraf geldi. Kulağın arkasında akrep dövmesi var. Ben her gün severek bakıyorum İrfan'ı demiş. Akrebi vücudunda besliyor Barış Bey yahu. Aygül bilir bu akrepleri. Nedir bu akrepler? Isırıyor mu, sokuyor mu, ne? Abi annem, annem bu telefon sahibi demiş. Annem, annem. Kurbani, kur... Ne kadar genç anneniz varmış. Siz acaba kaç yaşındasınız? Denk geldi de buradan mesaj attım diyor. Nereden denk gelirse attırıyor benim dinleyici maşallah. Yazmak isteyen her yerden yazar İrfan'cığım. Senin reklama ihtiyacın yok. Dinlemeyen derdine yansın demiş. Helal olsun. Bizde periskop yok. İşte Twitter, X var, Facebook var, YouTube var, WhatsApp var. Elon Musk da buradan yiyor. Elon Musk da burada. Konumuz parası, neyse verelim de. Kezbancımı açalım şöyle bir. Buyursunlar efendim.
3: İrfan valla gerçekten çok çok sıcaktı abi. Türkbükü tarafları mükemmel sıcaktı hatta. Deniz sizinle birlikte, rüzgarla birlikte felaketti. Hayırlı yayınların olsun. Ben bu aralar mükemmelim. Geçenlerde sana sesli mesaj atmıştım. İşte çok kötüydük falan filan. Abi ektiklerimizi biçiyoruz ki ben kötü bir şey hiç ekmedim. O yüzden iyi şeyleri başıma geleceğine eminim. Enerjiyi pozitif tutmakta fayda var.
0: Kesinlikle.
3: Herkese çok selamlar, öpüyorum.
0: Sevgiler olsun bizden de.

0: Bir hanımefendi de diyor ki parası neyse verelim de düşsünler yakamızdan diyor. Parası neyse verelim de zayıflayalım, diyet bıktırdı İrfan beni diyor.
1: Abim, nasılsın?
0: Canım, hoş geldin.

0: Diyor ki akrep vücudunda zehirli taşır, hiçbir şey olmaz, ancak öleceğini anladığında kendine sokar ve ölür. İşini başkasına bırakmaz, anlamı budur akrebin diyor. Akrep, akrep. Kim okuyacak bu yayında çok merak ediyorum. Akrep gibisin kardeşim, akrep şiirini. Bak, bir sayfayı daha açıyorum haber sitesini. Manifest. Oradan başka bir sayfayı açıyorum. Tolga Akrep. Ya bıktım artık bunlardan. Parası neyse verelim de televizyonda her konuda yorum yapanları her gün çıkarmasınlar demiş. Yo, onları çıkması lazım. Para lazım onlara. Onlara. Merhabalar. Ben İsmihan demiş. Parası neyse verelim de Antalya'ya gel bir kahve içelim yahu diyor. Sahne paramı verirsin. Aynısı. Efendim, saat başı haberlerimize geçiyoruz hemen. Günün son gelişmelerine bakalım. Sonra ne acayip şeyler var. Hepsini dadalayacağız bugün, hepsini hepsini. Hepsini dadalayacağız. İstanbul Merkez stüdyolarımızda bırakıyoruz ve sonra dönüyorum. Konumuz ne? Parası neyse verelim de İrfan şu olsun artık diyorsunuz efendim. Haber, reklam. Ahle leyla, ahle las.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış müzakerelerine açık olduklarını belirterek, Rusya, Ukrayna ile ilgili hedefe barışçıl yollarla ulaşmayı tercih ediyor dedi. İngiltere'de 48 yaşındaki bir hastaya yapılan ameliyatta gerçek zamanlı yapay zeka desteğiyle beyin tümörü çıkarıldı. Ameliyat sırasında kullanılan yapay zeka sistemi doktorlara zor damar ve sinirlerin konumu konusunda anlık olarak rehberlik etti. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 332'ye yükseldiği duyuruldu. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. İç kesimlerde 10 dereceye varan ani düşüşler beklenirken kuvvetli rüzgar, sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
1: Radyo'da hava durumu.
2: İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 33. İzmir az bulutlu ve açık 37. Adana parçalı ve az bulutlu 37. Samsun parçalı ve az bulutlu 30. Diyarbakır az bulutlu ve açık 38. Ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank daima seninle.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
6: Budur.

Radyo D'de ikinci saatimize geldik efendim. Bodrum'dan canlı yayınımız sürüyor sevgili dinleyenler. 20'ye kadar beraberiz. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Valilikten İstanbul için uyarılar var. Yalnız gerçekten korkunç bir felaket. Nepal'de, Tibet sınırında biliyorsunuz bir sel var. Yaklaşık binlerce, yüzlerce ölü kayıp olduğu söyleniliyor. Çok acı, gerçekten çok acı. İşte hani kıyamet diyorlar ya, kıyamet bu sevgili dinleyenler. İnanılır gibi değil. Çok geçmiş olsun. Yani o dere yataklarına hep biz de derdik. Geçen sene değil, 2-3 sene önce biz de Karadeniz'de biliyorsunuz hatta gittik bir okulun kitaplığını yeniden onardık. Radyomuzla birlikte gittik. Bu selden etkilenen bizim de Karadeniz'imizde bayağı yerler oldu. Ama bu çok büyük. Yani bu Çin'deki böyle yüksek irtifalı Himalaya bölgelerinde böyle inşaat yapılmış, dere kenarlarına ev yapılmış. Yani o yüzden çok yıkıcı sel felaketi yaşandı. Nasıl öngörülmemiş, inanılır gibi değil. Bazı işte gelişmiş ülke diyoruz ama onlar da zamanında hatalar yapmışlar. Doğanın böyle verdiğini geri alma gibi bir huyu var ama maalesef çok büyük bir kıyamet görüntüsü gibi efendim. Umarız önümüzdeki yıllarda bu dünyanın normali haline dönüşmez bu. Çok sıkıntılı gerçekten görüntüler. Geçmiş olsun diyelim. İnsanlık adına geçmiş olsun sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nde açıklaması var. Yarın itibariyle Cuma günü yani sabah saatlerinden itibaren yağışlı bir sistemin etkisi altına gireceğimiz tahmin ediliyor deniliyor. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altında seyretmesi bekleniyor. Yağış olacak cumartesi günü akşam saatlerinde de. O yüzden de cuma cumartesi günü böyle bir uyarı var efendim. Biz de vatandaşlarımızı uyaralım. Hafta sonu yağmur var memleketin bazı bölgelerine. Sadece Ege, Akdeniz tatil bölgeleri etkilenmiyor. Tatilin son günleri Rabbim işte damına göre kar yağıyor. Kurban oldum Rabbim. Alın önleminizi efendim. Ne olur ne olmaz belli olmaz. Alın önleminizi. Parası neyse verelim konumuz. Ne oldu böyle be?

0: Evet doğru söylüyorsun. Parası neyse verirsen şiir okuyan birini bulursun dadacımı. Size yapalım ödemeyi, siz okuyun. Evet size okutalım valla.
1: Sana buydu son dilim. Yemin ederim sana İrfan'cım, bıkmışım şu manifesten ya, o şarkısından da kendilerinden de.
0: Ya sahnede sürekli manifest istiyorlar. Hayır, ben şarkılarını çok seviyorum. Müzikleri çok güzel, soundları çok güzel. Çok da başarılılar. Ama özel hayatlarıyla, vıcık vıcık yapımcılarının şeyleriyle artık yeter. Daha bak şu dakikalarda Tolga Akış'ın, manifestin yapımcısının, menajerin evinde arama yapılıyor. Böyle külçe külçe altınlar çıkmış. Çıkar tabii, o kadar konserler, paralar kazanılıyor. Yani bir de onu paylaşmışlar böyle işte, Tolga'nın evinden çıkanlar diye. Çıkar. Dünyaları götürdü bunlar, dünyaları.
1: Yemin ederim sana İrfan'cım, bıkmışım şu manifesten.
0: Tamam. Ya hiç kimse işiyle gündemde değil memlekette. İlla ya özel hayatları vıcık vıcık ortalara döküldü. O öyle oldu, böyle oldu. Yok, hiç düz bir şey yok. Her şey yamuk yamuk gidiyor vallahi. Merhabalar canım benim, buyursunlar.
2: Neyse verelim de şu herkesin hayatına müdahil olma hakkını, herkesin hayatı hakkında bir şeyler söyleme hakkını, herkesin zaaflarını, herkesin yaralarını böyle kaşıyıp bam teline insanların basma hakkını, kendinde gören insanları sonsuza dek susturalım ve uzaya gönderelim yani. Bunun parası neyse cidden ben vereceğim ya.
1: Abi parası neyse vereyim de sevdiceğim artık yanımda olsun.
0: Tamam. Parası neyse verelim de sevdiceğim artık yanımda olsun diyor. O parası verince de bazen olmuyor efendim. Tabii. Merhaba İrfan, ben askerdeyken akrep beslemiştim. 1,5 litrelik pet şişenin içerisinde başka bir arkadaş da yılan yakalamış. Yılan besliyormuş. Bizim haberimiz yoktu ama ondan şikayet edilince komutan da buna kızdı tabii, gerizekalı. Orada dedi ki komutanım, Ahmet de akrep besliyor, ona niye bir şey demiyorsunuz deyince adam şaşırdı. Oğlum dedi, siz ne yaşıyorsunuz ya? Sabit nöbet cezası verdi bana da. 2 gün arkadaşa, 3 gün bize. Ben de fazladan arkadaşını şikayet ediyorsun. Bana da 3 gün, 1 gün de fazladan arkadaşını şikayet ediyorsun diye verdi diyor. Siz harbiden askere gidip yılan besleme... O anda Kobra Necdet'i de siz mi besliyordunuz acaba? Akrep besleme ne yani? Düşmanı görünce üzerine mi salmak için besliyorsun? Sıkıntıdan oluyor öyle şeyler. Konuyu kaçırdım İrfan, iyi bayramlar demiş. Yılan falan diyorsunuz. Akrep konumuz efendim, akrep. Parası neyse verelim de. İrfan parası neyse verelim de korona zamanına geri dönelim. Yeminle beleş yaşıyormuşuz. Beleş diyor. Evde yatıyorduk değil mi? Ben çok sıkılmıştım o korona. Kafayı yemiştim. Bir gün Şafak Sezer aradı. Ben sürekli saçma sapan storyler atıyorum. Bunu almışım. Ne oldu lan dedi. Delirdin herhalde dedi. Kafayı yedin herhalde dedi. Çok fena. Gel dedi buraya. Onlar da... Covid zamanı bir sinema filmi çekiyorlar. Ben kamera arkası çalıştırdı beni Şafak abi, dedik biraz hayata dön dedi ya. Bak bunu hiç söylemedim bu zamana kadar. Ben o filmde kamera arkası çalıştım orada. DJ setup'ı taşıyorum, onu taşıyorum, bunu taşıyorum. Sırf hayata döneyim diye, yemin ediyorum. Ya önüme yemek koyuyorlardı. Yemiyordum. Soruyorlardı niye yemiyorsun? Diyordum ki ben bunu hak etmedim ya, evde oturuyorum yani ben... Değil mi çocuklar? Ne sorayım size? Ne istiyorsunuz?
3: Kafana göre takıl abi.
0: Ne demek kafana göre takıl ya? Öyle kafamıza göre takılacağımız yer mi burası? Ha? Tabii öyle diyor mesela. Mikrofonu tutmuş böyle göğsüne, memesine tutmuş bir.
4: Bize şiir okuyacaktı.
0: Sen bu mu okuyacak şiir? Kim yazmış akrep gibisin kardeşim şiirini? Oraya bakmadan söyle çocuğum.
3: Abi ben ilk defa senden duydum. Baktım ve... Nazım Hikmet Ram.
0: Ya. Akrep gibisin kardeş. Sana okutacağım bunu. Ama sana bir soru sorayım. Sevgili dinleyenler, size de sorayım ben. Öyle reklama gideceğim. Araba sürerken ayağımızda ne olursa ceza yeriz. Ayağımızda ne olursa ceza yeriz. Yani mesela öyle kaza yaparsak sigorta bile karşılamıyor. Ne ayaksınız kardeşim? Ayağımızda ne olursa trafik cezası yeriz sevgili dinleyenler. Sorumuz bu bugün.
2: Aşk kaç beden giyer?
0: Bir de size gençlere soru soruyorum. Aşk kaç beden giyer? Onu.
2: Aşk kaç beden giyer?
0: Reklama gideceğim. Reklamlardan sonra bunun cevabını alacağım sizden.

0: Kaan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Ortalama yüzey sıcaklığı 471 santigrat derece olan Venüs, Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Güneş'e en yakın gezegen Merkürken, en sıcak gezegenin Venüs olmasının nedeni ise Venüs'ün yoğun atmosferinin sera gazı etkisine sebep olmasıdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıta sürücüleri belirlenen şeritleri kullanmak zorundadır. Özellikle çok şeritli yollarda sol şerit yalnızca geçiş amacıyla kullanılmalıdır. Sürekli sol şeritte seyretmek trafik akışını olumsuz etkileyebilir.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo
6: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı kısa mesafe kabul eden taksicilere gelsin.
0: Radyo D.

Efendim Bodrum'dan coşturup oynatıyoruz. Biraz fazla mı oynatıyoruz komşular? Biri hala istiyor, biri roman istiyor. Bedri Hanım, Yasemin Hanım. Efsane Hanım, efsane bu arada tiyatrocu bir dostumuz. Selam olsun. Ne güzel isim koymuş babası değil mi? Efsane. Efendim konumuz parası neyse verelim de. Çok güzel mesajlarınız var, o kadar tatlı geliyor ki. Bir de tabii yani böyle sulu zırtlak eğlence yapmıyoruz değil mi? Eğleniyoruz, öğreniyoruz. Gülerken ağlatıyoruz efendim. Neyle acaba araba ayağımızda sürersek ceza alırız dedik. Bilmiyoruz bazı şeyleri. Evet bu da var. Hangi dinleyicilerimiz bilmiş? Topuklu, terlikli. Terlikli, topuklu ayakkabı ya da çıplak ayakla demiş dinleyicimiz. Kim bu hanımefendi bakalım? Hale Marangoz. Doğru efendim. Ayağımızda terlik olursa ceza yeriz. Kazada sigorta karşılamaz. Murat Kaptan da göndermiş. Birçok dinleyicimiz bilmiş efendim. Merhaba İrfan, terlikli araç kullanılır. Yalnız kaza yapılırsa, bunu ispatlarsa sigorta veya kasko şirketi ödeme yapmaz. Diyor canımız dinleyicimiz. Hemen kalbimizi bırakıyoruz efendim. Hatta ticari taksilerde terlik giymek yasakmış. Niye? Ben mesela sarı taksiye bindim terlikle yani. Yasak mı? İrvancığım ben Aydın Didim'de taksicilik yapıyorum. Normalde ayakkabı giyerim ama taksi

0: Yıkamak için terlik giymiştim. Çevirmede ceza yedim diyor. O kadar da değil yani. Vay be. Peki sandalet giysek diyor bir dinleyicimiz o. Nerede yazıyor yasak olduğu yahu diyor bir dinleyicimiz. İşte böyle söyleniyor. Bir dene istersen. Vallahi sen bir terlikle böyle bir çevirmeye gir. Abi de ayağıma bak de bak. Ne ayak de buralarda. Bir dene. Ya sigortaya ben terlikle araba kullanıyordum demeyin o zaman ya. İrfancığım suç olduğunu bilmiyordum ama tehlikeli olduğunu biliyorum. Pekala. Bilmiyoruz ve yakalanırsak ne oluyor? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp efendim. Evet. İrfancığım hangi kanuna göre yasak? Trafik kanununda böyle bir madde yok. Efendim yani sigorta konusundan bakıyoruz birazcık da. Ayağımızı nereden görecekler diyor. Ya bırak bu ayakları ya. Allah'ın izniyle. Şimdi bir dakika dur çocuklar. Öğrendiniz değil mi bundan sonra? Terlikle mi gideceksin? Neyle kullanıyorsun genelde?
1: Ayakkabıyla abi. Ben terlik giymeyi zaten sevmiyorum.
0: Evet ben de botumla kullanıyorum. Botumla.
2: Bu arada topuklu ayakkabı da evet, sıkıntılı.
0: Sen genelde topuklu seviyorsun zaten. O yüzden... Ne diyor? Vallahi yasak olmalı. Geçen kısa mesafede terlik giydim. Ayağımdan fırlayıp trenin altına doğru kaçtı terliğim diyor. Bir daha asla giymem demiş. Aman efendim. Yani kaza yapınca aracınız perte çıkarsa sigorta ödememek için bunu bahane olarak sunarsa haklı sevgili dinleyenler.

Zorlanmıyor musunuz ya? O değil mi, terlik şöyle bir frenin mirenin altına girse yandın yani. Aman. İrfan peki diyor, kadınlar 18 santim topukluğuyla sürüyor. Onlara da geçerli mi? Geçerli efendim.

İtalya'da bile böyle bir kural var demiş dinleyicimiz. İtalya'dan mı yazıyorsunuz efendim? Ha? İrfancığım ben botla bile kullanamıyorum. Siz galiba hiç kullanamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Tırcı abilerim kaç saat yoldalar o Dorses'inde sürekli bu sıcakta. Yani onlar yalın ayak kullanmaları lazım. Tır şoförü abilerimiz burada mı?

Evet, trafiği tehlikeye düşürmek maddesinden yazılıyor ceza demiş. Bak bilen biliyor. Bugün itibariyle artık kafamıza sokmuşuzdur. Makine kafanıza sokar efendim, ben söyleyeyim. Sandalet giyilebilir, terlik yasak. Ben yanımda hep ayakkabı bulunduruyorum bu yüzden. Polis çevirmesi, alttan giyiyor herhalde. Candan Hanım yazmış.

0: İşte bu be. Parası neyse verelim de. Konumuza dönelim şöyle bakalım efendim. Buyursunlar. Bükre Ada geldi. Bükre Hanım.
1: Ayağımızda terlik olduğu tespit edilirse ceza yiyoruz artı sigorta kaza bedelini karşılatıyoruz.
0: Helal sana kız, bravo.
1: Samsun'dan Öznur ben.
0: Samsun'dan Öznur. Ya bu kızın adını değişti. Niye Bükre yazıyor orada ya? Koskoca Öznur'u nasıl Bükre yapmışsınız? Zaten Bükre diye birinin üzerine mi kayıtlı bu telefon? Genelde aileden birisinin üzerine kayıtlı olabilir. Sistem öyle gösteriyor bize Sayın Öznur Hanım. Şehnaz Çalık selam olsun. İrfancığım yayında hiç konu olmasa bile sen sadece riv riv riv yap yeter bize diyorum. Biliyor musun riv riv riv? Riv riv riv. Bunlar birbirine bakıyor sürekli.
2: Ben bilmiyorum.
0: Siz ikiz misiniz? Tek yumurta ikizi misiniz?
3: Yok değiliz ama sürekli birlikteyiz yani.
0: Sürekli birlikteyiz. Sürekli birbirinize bakıyorsunuz da bu ne diyecek diye.
3: Aynen.
0: İkiz gibisiniz bence de. DJ Furkan, efendim DJ Arda. Size başka bir DJ'm yok çocuklar, o yüzden fazla da uzatmayın yavrum benim. Hadi bakalım.
4: İrfan abiciğim, biz İstanbullu değiliz ama bizim de çevremizde çok akrep var ha. Gördük de yani, İzmirliyiz abi biz. Hmm. Bir de abi bu parasını ne vereyim neyse beni seven diyen bir arkadaş vardı. O nasıl yaparız o işi abi? Ben talibim de.
0: Hiç hoş değilsin çocuk. Yani... Efendim konumuz parası neyse verelim de. İrfancığım ne diyor? Parası neyse verelim de gelip de tezgahımızı mıncıklamasınlar. Mıncıklamasınlar deyince neyi mıncıklıyorlar acaba?
3: Abi pazarcı herhalde.
0: Ha, olabilir, sebze meyveyi mi mıncıklıyorlar? Başka zaten ne mıncıklanır ki tezgahta yani?
3: Abinin domatesleri falan varsa yani abi.
0: Değil mi? Niye mıncıklıyorsunuz domatesini adamın?
3: Ayıp ha? Denen şey var.
0: Ayıp denen bir şey var ya. Mıncıklamayın efendim. Yumuş, hava sıcak zaten. O, gidin bir de karpuzu, kavunu, salatalığı mıncıklayın. O sert ol.
3: Patlıcan falan.
0: Patlıcan olur. Kabağı mıncıkla. Bir şey olmaz o sert olduğu için onlara. Başka neler mıncıklanabilir? Evet abimiz haklı. Sevgili halkımıza sesleniyoruz. Bak parası neyse verelim de gelin mıncıklamasınlar diyor tezgahımı. O kadar orada toplamışlar, tarladan getirmişler efendim. Siz getiriyor geliyorsunuz orada. Onun mıncıkla, bunun mıncık. Ne arıyorsun mıncıklayarak ya? Ya yumuşatmayın bazı şeyleri ya. Vallahi billahi. Özellikle domates. Siz mıncıkladığınız için onlar salça oluyorlar yani hani. Vallahi billahi. Evet bu tezgahtar abimize bizden sonsuz destek, mıncıklayanları yuvluyoruz. Öyle mıncıklayacaksanız da yani gidin alın evinizde mıncıklayın yani. Parasını verin torbayla kilosuyla alın efendim götürün evinizde mıncıklayın efendim. Ne yapıyorsun artık ya? Olacak şey mi ya bu Allah'ını seversen ya?

kim bu Meryem Olgun? Bizim de Kanal D'mizde Meryem var. Bizim Meryem mi bu? Tırcı abilerimize selamlar olsun. Özellikle şehirler arası trafikte bize çok yardımcı oluyorlardı demişler.

İrfancığım formatın şahane demiş. Bu makine formatını, bu dadalama formatını ben buldum efendim. Evet. Çok formatlar var bizde, görseniz. Zaman yok ki yapalım o formatları. Oo, bizde ne formatlar atıyoruz görseniz. Bugün toplantı yaptık öğlen 2 gibi. Görüntülü yapıyoruz tabii. Çağlar bir alt tarafta karede. Üste Fatih Bey, onun altında Aykut. Ondan sonra yanında işte Aygül. Ne formatlar size konuştuk. Oo.

0: Sinan Ap Aydın'da diyor ki trafikte terlik giyen Sivaslıdır kesin. Siz Sivaslı mısınız? Orada mı biliyorsunuz efendim? Ne alaka şimdi? Efendim Yusuf Karakuş bir video göndermiş. Neymiş bu video? Bakayım şu. Aa, bu ne ya? Aa. Akrep cebimizde geziyor İrfan demiş. Akrebi camın içinde dondurmuşlar. Akrebi anahtarlık yapmışlar efendim onu. Vay be.
1: Kuş aslında çok fazla var öyle şeylerden.
0: Kuşu mu donduruyorlar böyle anahtarlık? Nasıl Kuş Adası'nda çok var bunlardan?
1: Bu sahildeki seyyar satıcılarda.
0: Ha, akrep mi var böyle?
1: Akrep, anahtarlık.
0: Başka neyi böyle camın içine dondurup böyle anahtarlık yapıyorlar?
1: Bilmiyorum da yani karınca falan da vardır.
0: Karınca mı? Yani
1: fosilleştirip.
0: Fosilleştirip. Ya bir gün yıllar önce sevdiğinlerde bunu anlatmam lazım. Kuşadası'na ilk yeni gittiğim zamanlar orada sahne yapmaya başladım. Dedim yok mu ya buranın tarihi marihi bir yer gezelim. Olmaz mı dediler. Bir tane böyle küçük bir adacık var orada. Oraya tırmandık dediler ki şey göreceğiz orada böyle tarihi bir yer. Ya kan ter içinde kaldık gittik. Ne var biliyor musunuz? Bir tane balığın fosili var, kemikleri. Dedim tarihi yer bu mu? Ne o ne balığı orada? Dinozor falan mıydı o gördüğümüz?
1: Bilmiyorum hiç.
0: İki tane kılçık koymuşlar oraya efendim. Tarihi yer diye. Ya o kadar tepeye çıkmaya gerek yok onun için. Yani... Deli olmuştum ya vallahi billahi. Sonra Radyo D'de çalışmaya başladım. Burası Radyo D. Çok eğleniyoruz bugün. Gelin efendim 0549-204-104'e. Parası neyse verelim de İrfan deyin. Ben IBAN'ı yollayacağım o zaman efendim. İşte tezgahta domatesimi mıncıklamasın diyen abilerimizden tutun da. Bakalım ne acayip şeyler düşünüyorsunuz. Bana yollayın o düşündüğünüz acayip şeyi efendim. Reklamdan sonra buradayım.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun akıcı. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Şirinevler İncirli, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Topkapı Şirinevler, Sefaköy, Avcılar Beylikdüzü hatları aralıklarla yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Geçişi. Aksi istikamette Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğunlaşırken Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %0.24'lük düşüşle 14.576 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.114, çeyrek altın 12.064 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: sıfır çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Dalamaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bodrum'dan canlı yayındayız. Delirdik mi? Delirdik, delirdik. 0549 204 0104'e siz de fikrinizi, zikrinizi, mantığınızı, fikrinizi yolluyorsunuz. Konumuz parası neyse verelim de. Bu para mevzusu son yıllarda memleketimizde çok önemli bir noktada. Şimdi bugünün yuhlayacağımız bir yine paradan geçen haberi sevgili dinleyenler. Bunu da dadalayacağız. Durun. Durun çocuklar bakın. Şimdi kreş fiyatları 1,5 milyona, 1 milyon 500 bin TL'ye kadar ulaşmış efendim. Artık aileler çocuklarını tanıdıklarına emanet etmeye başlamışlar. Bu da memleketin, vatandaşın kanayan bir yarası haline gelmiş. Artık şöyle bir şey oluşmuş. Komşu anne olarak adlandırılıyorlar. Bu böyle bir model oluşmuş efendim. Ev hanımları kendi evlerinde 3 ila 5 çocuğa aynı anda bakıyorlarmış. Bu tabii fiyatlar böyle yükselince. Ne olacak çalışan insanlar? Bizim de mesela bebeğimiz Anelya büyüyecek. Tamam, annemiz öyle sabit bir işte çalışmıyor ama olası bir durumlarda. Şimdi düşünüyorum yani okul masrafları kreşte böyleyken 1 milyon 500 bin TL kreş nedir ya? 1 milyon 500 bin kreş çocuklar bakın.
1: Abi komşu evleri de o zaman sen nasıl dadaysan onlar dadı olmuş.
0: Onlar da dadı olmuş diyor bana. Eskiden şey vardı, mürebbiyeler vardı. Bilir misin mürebbiye nedir?
1: Yok.
0: Mürebbiye. Allah'ım ya Rabbim, ben bu çocuklara nasıl öğreteceğim? Bunu. Ev hanımları evinin bir odasını çocuklar için oyun alanına çevirmişler efendim. Çocuk başına 15-25 bine çözüyorlarmış. 15 bin, 25 bin. Şimdi ne düşünüyorsunuz sevdiğin yerde? Kreş 1,5 milyon olabilir mi? 1 milyon 500 bin olabilir mi? Yani işte bunun görevi mesela belediyelerdir. Yani bu rakamı düşürecek olanlar. Yani okul öncesi ne yapıyorsunuz? Çocuğu hemen kreşte mezun mu ediyorsun? İş sahibi mi ediyorsun bu parayı? Ya ben bu parayı veriyorsam çocuk elinde bir meslek sahibi olmalı yani, değil mi? 1 milyon 500 bin veriyorsam. Millet iş kuruyor ona ya. Mekan açıyor o parayı. Yuh artık yani. Yuh. Ya bu ne dolandırıcılıktır ya. Bu dolandırıcılık işte yani. Bu. Bir kreşe 1 milyon 500 bin istemek ya. Kafayı mı yediniz ya? Bu nasıl fiyat ya? Allah Allah ya. Tamam şey diyebilirsiniz, artık bu devirde 1 milyon 2 milyon çok mu İrfan diyebilirsiniz. Çok abi, vatandaş için, halk için çok. Bunu yuhlamayalım da neyi yuhlayalım ya? Yuh ki yuh sana be vallahi.

Evet, İlker Ay diyor ki İrfan iyi akşamlar desene döndük 80'lere. O zamanlarda da komşu anne, komşu baba vardı diyor. Vallahi güzelmiş o zamanlar. Her şey eskiden güzelmiş zaten. Eskinin bir şeylerini ders alabilsek kendimize. Yeninin saçmalığıyla uğraşıyoruz ya.

0: Doğru söylüyorsunuz. Bak İrfan'cığım merhaba diyor. Ben Konya'dan Ahmet hocam. İnsanlar 1 milyon 500 bin liralık kreşi eğitiminden dolayı göndermiyor. 1 milyon 500 bin TL'yi verebilecek ailenin çocuklarıyla bir arada büyümeleri için o parayı veriyorlar demiş. Kısacası daha kreşte bile statü satın alıyorlar diyor. Bu nasıl bir statüdür ya? Parayla satın alınacak statüyü de, makamı, mevkiyi de kabul etmiyoruz efendim. Memlekette millet yüksek lisansını parayla yapıyor. Tezini parayla yazdırıyor. Statüyü parayla alıyor. Parayı veriyor belediye başkanı oluyor. Parayı veriyor adam oluyor. Vallahi bile. Ne anladık biz bu işten ya? Kimse yetenekleriyle, çabalarıyla bir yere gelemiyor mu ya? Emek yok ama statüyü satın almak var yani. Parayla sanatçı oluyorlar. Mesela diyor ki param var diyor. İşte beni diyor yapın diyor. Beni sanatçı yapın, beni bir adam yapın. Parayla takipçi alın bana diyor, beni tıklatın diyor. Abi çocuğa yılda 1,5 milyon para yatırıp da karşılığında ne alacak? Evde dursun 1,5 milyonda onun adına altın yapsak 18 olduğunda hayal edemeyeceği bir hayata kavuşur demiş bak. İşte bu. Bak yemin ediyorum çocuklarım bile hoşuna gitti alkışlıyorlar.
1: Çok doğru söyledi.
0: Beğendin mi?
2: Alkışladım yani burada.
0: Ya.

0: Asil abi ne güzel söylemişsin. Bak, para amaç haline gelirse insanın benliğini zehirler. Para her zaman araç olmalı. Ya şimdi hani böyle bir hırs, para hırsı oluyor ya, yani hırs çok tehlikeli, şu para hırsı. Yani azim daha bana anlamlı gelir, azimli olmak. Çünkü yani amaç orada parayı kazanmak, ama o hırs başka bir şey. Hırs adamı bir yerden bir yere götüreceği zaman yarı yolda bırakır. Ama azim... Azim daha kıymetlidir yani. Para amaç mı araç mı? Yani bir yerden bir yere mi götürsün seni? Yani bir öyle bir statü kazanmak daha anlamlı, daha kalıcı. Yusuf Bey diyor ki çocuğu kreşe verirken evin tapusunu da versinler, olsun bitsin o zaman diyor. Vallahi çok acayip efendim. Maalesef şeye de sinir oluyorum mesela. Şimdiki düğünlerde işte mesela geçen gördük ya, takıda biri az bir şey takmış. Düğün sahibi mesaj atmış. Utanmıyor musun? Biz bu kadar yemek verdik size. Ondan paramızı geri gönder demiş.
1: Yemeğin parasını istemiş.
0: Yani. Yemeğin parasını istiyorlar evet.
1: Gerçekten yemeğin parasını istemiş.
0: Yapmayaydın o düğünü o zaman. Yani rezillik evvel. Şimdi nerede o abimiz, o mesajı atan? Şu beyefendiyi aramak istiyorum ya, bir konuşacağım. Deriz. Ne olur gelin evvel. Bakalım çalıyor, açacak mı kendisi? Alo, merhabalar. Alo. Merhabalar.
2: Merhaba.
0: İsminiz nedir bu arada?
2: Ahmet.
0: Ahmet, ne işle meşgulsün?
2: Öğretmenim ben.
0: Ah hocam. Canım hocam, nerede öğretmensiniz?
2: Konya'da.
0: Konya'da öğretmensiniz. Evet. Bakın burada hani aileler o parayı... çocuklarıyla, o parayı verebilen ailelerin çocuklarıyla büyüsün diye. Para parayı evet, çeker evet, diye mi? Yani. O yüzden mi aileler böyle yapıyor?
2: Ya şöyle, bir ara gündem olmuştu biliyorsunuz. Bodrum'da lahmacun fiyatları.
0: Hala gündem.
2: İnsanlar, tabii hala gündemdir. Fesle. İnsanlar niçin oraya gidiyor? O parayı verecek insanlarla aynı ortamda bulunabilmek için veriyor. Haliyle onların çocuklarının da gideceği kreşler, senin benim göndereceğim kreş olmamalı haliyle. O yüzden kendilerine bir yer edinmeye çalışıyor gibi geliyor bana açıkçası.
0: Yani bu iş aslında bir zengin ayıklama yöntemi gibi.
2: Yani, sanırım tabii. Biraz öyle işte, ama tam anlamıyla öyledir diyemeyiz. Umarım karşısında diyorlar.
0: Öyle diyebiliriz. Keriz ayıklama yöntemi. Ah Ahmet hocam ya, vallahi billahi çok büyük paralar.
2: Maalesef büyük paralar. Yani o çocuğu 2-3 yıl oraya göndereceğimize herhalde bir iş ya da ne bileyim bir fon alsak, ne bileyim bir yatırım yapsak.
0: Değil mi çocuğu?
2: Büyüdüğü zaman iş imkanı olmuş olacak yani.
0: Evet, evet çok saçma yani, neresinden
2: i̇şte
0: tutsak.
2: İşte biz fakirleri böyle düşünüyoruz İrfan Bey.
0: Estağfurullah efendim, olur mu? Yani hiç yoktan beyin fakiri değiliz. Yani o hiç yoktan beyin fakiri
2: Allah
0: değiliz.
2: Allah onun yokluğunu göstermesin.
0: Allah onun yokluğunu göstermesin. Vicdan fakiri değiliz. Merhamet fakiri değiliz yani. Böyle bakmak lazım.
2: Doğru.
0: Canım hocam.
2: Aynen öyle.
0: Ya ne güzel mesajınız. Aynen. Çok hoşuma gitti. Hocam çok öpüyorum. Ne zamandan beri dinliyorsunuz Radyo D'yi?
2: Ben uzun yıllardır dinliyorum. Pasif dinleyicilerdendim. Konu biraz şey olunca, eğitime dair bir şey olunca kendimi tutamadım, yazdım. Ama bundan sonra artık katılacağım.
0: Ya hocam yeter ki siz tutamayın kendinizi ya. Memlekette sizlerin konuşması lazım. Öğretmenlerimizin konuşması lazım. Durmayın. Pasif durmayın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar olsun.

0: Bayram Bey buyursunlar Bayram Bey.
1: İrfan, parayla adam olunmuyor kardeş.
0: Oo kardeş. Abi çocukluğumdan beri bu sektördeyim. Parayla kendini adam etmeye çalışan o kadar çok tip gördüm ki yani. Hani bir halt değil. Baktığın zaman background'unda, geçmişinde yani kalifiye adam değil ama nasıl gösteriyor kendini. Görüyorsunuz işte Haluk Levent'in parayla ne işler çevirdiğini. Oldu mu? Böyle bir adamlık oldu mu ya? Depremzedenin, fakir fukaranın parasıyla kumar oynamak oldu mu be ya? Parayla adam olunmuyormuş işte. Adam etmeye çalıştılar kendilerini, mahvettiler. Bizim de vicdanımızı karaladılar. Efendim haber merkezimiz bekliyor. Parası neyse verelim de bunlar bir doysun. Vallahi doymadılar efendim. Görüyoruz oradan rüşvet, buradan bilmem ne, yeter artık. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Birazdan geliyoruz.
2: İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam edecek. Radyo D.
3: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış müzakerelerine açık olduklarını belirterek, Rusya, Ukrayna ile ilgili hedefe barışçıl yollarla ulaşmayı tercih ediyor dedi. İngiltere'de 48 yaşındaki bir hastaya yapılan ameliyatta gerçek zamanlı yapay zeka desteğiyle beyin tümörü çıkarıldı. Ameliyat sırasında kullanılan yapay zeka sistemi doktorlara zor damar ve sinirlerin konumu konusunda anlık olarak rehberlik etti. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 332'ye yükseldiği duyuruldu. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. İç kesimlerde 10 dereceye varan ani düşüşler beklenirken kuvvetli rüzgar, sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 33. İzmir az bulutlu ve açık 37. Adana parçalı ve az bulutlu 37. Samsun parçalı ve az bulutlu 30. Diyarbakır az bulutlu ve açık 38. Ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.24'lük düşüşle 14.576 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.114, çeyrek altın 12.064 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: devrimi. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı. Saat 21.30. Gülşen Konseri. Gel 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tüm coşkusuyla Alanya'da kutluyoruz. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
8: Getir, bir mutluluk getir. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.

0: Boş boş hayat bomboş. Sevgili dinleyenler, Radyo D'de Bodrum'dan canlı yayınımıza 3. saatimizle devam ediyoruz. Delirenler, özleyenler, o WhatsApp'ımızdaki kurbaniklerimiz, o Instagram'da benim teker teker tipini sevdiklerimiz efendim. Canlarımız. İrfan Boşluk Aslan Han Instagram'da. Velediniz dadanız bugün size parası neyse verelim de konusunu açtı. Parası neyse verelim de reklama gitme diyenlere IBAN yolluyoruz efendim. Ya öyle yapsak değil mi, ne para kırarız. İnsan yeter ki çakallık düşünmeye görsün efendim. Yani vatandaşı kullanmanın yolunu böyle aklına gönlüne koymasın. Her türlü kullanır ya. Bir gün IBAN verdin mi, bir gün bağış topladın mı? Şimdi genelde efendim benim mesela radyodaki yayıncılık hayatım başkadır. Bir de işte bir sahne yaptığım bu işim var efendim. Ben öyle işimde gücümde gidiyorum, terimi döküp paramı kazanıyorum. Böyle. Ama maalesef memlekette bazen şaşırıyorlar ya, radyodaki İrfan farklı, sahnedeki İrfan farklı. Öyle olacak zaten. Yeah. Şimdi bir abimiz diyor ki İrfan parası neyse verelim de bugün çabuk bitsin, ne lanet bir gündü diyor ya. Geçmiş olsun efendim, neler oldu. Parası neyse verelim de dünya gözüyle yaşayalım şu dünyayı demiş dinleyicimiz. Buyursunlar bir bakalım şöyle.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşam.
1: Trafikli bir İstanbul akşamından sesleniyorum.
0: Sevgiler efendim.
1: 1,5 milyonu çocuğu için yatırım yapacak insanlar var ki o paraları vermeye, o paraları da almak için birileri var demek. Yani konu şu aslında. 1,5 milyon birçok insan için çok büyük paralar olurken
0: tabii
1: bir kesim için de inan hiçbir şey değil.
0: Değil.
1: Kazandıkları değil. Ne paralar var ki 1,5 milyonu
0: değil
1: çocuğunun
0: mi
1: gideri için kullanabiliyor.
0: Ya.
1: Daha da derine inerdim ama inmek istemiyorum.
0: Yo, inelim bugün derinlere derinlere. İnelim. Bu gelir adaletsizliği. Bu sınıf ayrımı. Zengin, fakir, aç, tok, öyle artık uçlarda ki sevgili dinleyenler. Zengin tam zengin oldu, fakir iyice fakir oldu. Şu aşkın hiç adaleti yok. O yüzden de belli bir kesime yazık oldu maalesef. Bak bir abimiz, nedir abimizin adı, öyle güzel yazmış ki. Aşkın hiç adaleti yok. İsmi yazmıyor, parayla adam olunmuyor ama herkes parası olanı adam yerine koyanlara ne de, ne diyelim İrfan demiş. Haklısın. Sen yoluna, ben yoluma, ne ben ararım, ne sen ara. Sen yol... Tabii ki de parası olup adam gibi adamlar var. Ama her parası olan da adam değil. Fakat bazıları onları adam yerine koydukları için adam gibi gözüküyorlar efendim. Onlara adam muamelesi yapmasalar... Sen yoluna... Memlekette birileri ayakkabısı delikken, ayaklarım var ona şükür derken, birileri 1,5 milyona çocuklarını kreşe gönderiyor. Lanet olsun böyle düzene demiş bak. Şu aşkın hiç adaleti yok mu gönülden sevene? Şimdi dünyada da bakın insanlık şöyle ortaya çıkıyor. Deprem zamanımızı hatırlayın. Aynısı bugün Nepal'de biliyorsunuz büyük bir felaket yaşanıyor. Dünyanın son zamanlardaki en büyük felaketlerden birisi. Bilanço çok ağır. Her dakika ölü sayısı geliyor efendim haber merkezlerine. Büyük bir sel felaketi. Ne çıktı ortaya? İnsanlık bakın burada ortaya çıktı. Şu an yağmacılar dünya basınında Nepal'deki sel felaketinin ardından hayatını kaybeden kişilerin üzerindeki altınları alan, çalan yağmacılar şu an dünya basınında. Yani sopalarla insanları o bataklıktan çekiyorlar. İşte üstündeki altınları alıp tekrar atıyorlar o bataklığın içine. Bu görüntüleri dünya izliyor şu an. Deprem zamanı da yapmadı. 99 depreminde de yaptılar bunu. Milletin bileğini kesip işte oradaki altınını çaldılar. Sen ara, sen yoluna yüzden mesela ülkemizin, mesela bir İstanbul depremi düşünün, bir Marmara depremini düşünün falan. Yam yam gibi çıkarlar ortaya bu tipler. Ya demin az önce videoyu gördüm. Saçlarından tutup çekiyor böyle ölmüş kişiyi. Yani ben videoya bakmakta zorlandım sevgili dinleyenler. İnsana saygı işte, yani bu başka bir kansızlık, bu yani insanlık dışı bir şey işte ya. İğrenç iğrenç şeyler gerçekten, başka bir şey yani. Allah bildiği gibi yapsın, ne diyelim. Nepal'de efendim bu manzarada 6 Şubat depreminde de o kadar çok hırsız, yağmacı vardı ki yani işte bunları görünce tekrar tekrar insanlığımızdan utanıyoruz yani. Doğal afet olur, ortaya çıkarlar. En şeyde fırsatçılar ortaya çıkar be, maalesef. Peki bakalım mesajlarınıza, buyursunlar efendim.
2: İrfan'ım çok doğru söylüyorsun, içimizi kararttın. Vallahi bunlar insanlık, yani insan diyemezsin bunlara. Yani bunlara hayvan bile yapmaz. Vallahi artık o görüntüleri ben de seyrettim. Kapat İrfan'ım bu konuları. Gerçekten insanlık dışı.
0: Peki tamam.
2: Çok üzülüyoruz ama vallahi konuşmak da istemiyoruz. Utanç verici.
0: Ya. İşte bu insansızlık, bu fırsatçılar yokmuş gibi de davranamıyoruz. Var işte, her dünyanın her yerinde çıkıyorlar ortaya. Peki kapatalım şöyle konuyu, açalım başka bir konuyu. Buyursunlar.
3: İrfan abi selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler efendim.
3: Abi parası neyse verelim de. Abi niye hep biz veriyoruz ya? Parası neyse onlar versin de gerekeni biz yapalım abi. Görüşmek üzere.
0: Helal ol. İşte aradığım mesaj bu ya vallahi.
4: İrfan'cığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim, sağ ol.
4: Abi parası neyse verelim de şu oy moy vermeyelim abi ya.
0: Ne verelim yani oy yerine?
4: Ne oy verdiğimizde hayır var, ne vermediğimizde hayır.
0: Ama yani ne vereceğiz abi? Her şeyi verdik yani. Hani ne istedilerse diyorsun ya. Bakalım artık.
4: Herkesin bayramını kutluyorum.
0: İyi bayramlar, iyi bayramlar efendim. Yalnız, soğuk biri, önümde hız küpleri. Şimdi bakın de, az önce dedim ya şu konuda da gerçekten yani bu da bizim artık sinir olduğumuz şeylerden birisi. Evlere davetiler gönderiliyor son zamanlarda. Üstünde kaç kişisiniz? Yemek başı ücretimiz 250 TL'dir veya da 1000 TL'dir, 2000 TL'dir yazıyor. Davetiyelerde yazıyor arkadaşlar. Biz baştan paramızı verelim. Gitmeyelim, o kadar zahmet de etmeyelim. Zaten takımı takacağım. Bir de yediğim yemeği de ödeyeceğim. Oldu canım. Bakın efendim hanımefendi ne demiş bu konu hakkında. Günün konusu parası neyse verelim efendim. Buyursunlar efendim, buyursunlar.
5: Şimdi hafta sonu için bir düğün davetiyesi gelmiş bize. Şöyle yazıyor düğün davetiyesinde. Kaç kişi geleceksiniz? Yemek başı ücretimiz 250 TL. Şu IBAN'a yatırabilirsiniz diye. Bu şaka mı? Onların bana verdikleri yemeğin ücretini de ben ediyorum. Takısını takacağım. Yediğim yemeğin ücretini ödeyeceğim. Arkadaşlar bence siz ne yapın biliyor musunuz? Bizi hiç düğünlere çağırmayın. Bende takınız varsa direkt mesaj atın. İşte ben size 10 yıl önce şu takıyı takmıştım. O yüzden bana bunu gönderir misiniz deyin. Utanmasanız aldığınız gelinlikle damadın ücretini de isteyeceksiniz ya. Yapmayın düğün falan. Gitmeyeceğim. İvan'ına da sadece takı ücreti diye ücretini atacağım. Bu kadar saçmalık olmaz çünkü artık ya. Abartmayın.
0: Ya.

0: efendim bir şey kurallar getirilecek düğünlere de herhalde ya. Ya devlet el atacak bu düğünlere kural git. Mağdur vatandaşın durumu ne olacak? Her yerden mağduruz değil mi? O zaman bankada şu kadar parası olan yemekli düğün yapsın efendim. Bu kadar olan çalgılı çengili yapsın. Bu kadar olan kuru pastayı versin. Şu kadar olan da kremayı yalatsın efendim. Pastayı. Değil mi? Pastayı alamayacak derecede düğün anca o kadardı. Kremayı yalatın efendim. Değil mi çocuklar? Krema.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Mis abi. Gibi efendim krema.
1: Üstüne süreceksin yalatacaksın.
0: Öyle değil çocuğum. Siz yanlış anlamışsınız. Üstüne sürmeyeceksin. Düğüne gelenlerin üstüne sürmeyeceksin efendim. Barnağına süreceksin orayı yalasınlar.
1: Aynı şey.
0: Evet yani. Ya nikah kıyı geç. Mesela ne hayalin var mesela? Evleneceksin. Nasıl bir düğün hayal ediyorsun? Nasıl ya? Kır düğünü mü? Tır düğünü yapabilirsin mesela. Tırın için. Ne yapabilirsin?
1: Sahil kenarında bir düğün istiyorum.
0: Sahil kenarında.
1: Evet. Bir plajda.
0: Plajda çok romantik. Evet ne yapacaksın oradan? Düğünü nikahı kıyıp denize mi atlayacaksın gelinle?
1: Yok hayır. Direkt Kuşadası'ndan giderim herhalde.
0: Herhalde öyle bir düğün hayal ediyorsun. O da pahalı olur. Çünkü bütün biçleri sağ olsun bazı hırtlar ele geçirdiği için o sana vermezler o sahil kenarını. Kime vermişler? Orayı öyle bir yer varsa düğün salonu yapmışlardır orayı. Kesin yani. Ya bilmiyorum tabii evlenen herkese yardımcı olmak lazım da sevgili dinleyenler yani eskiden böyle şeyler neydi var mıydı düğün davetlisinin üstüne yemek parasını yapma o zaman abi yemekli düğün. Yemekli düğün yapma yani millet evinde yesin ya eskiden veriyorlardı küçük bir pasta tamam işte yani. Onu da her düğün salonu zaten ikram olarak veriyor. Pekala efendim. Çok iğrenç mesajları geliyor. Daha ne iğrençleşeceğiz ben de merak ediyorum. Vallahi. Ölünün parmağından yüzüğünü almak için parmağını kesenler var. Yalova depreminden demiş İrfan'cığım. Ya bunları da gördük değil mi? İrfan abi bizim Kayseri'de kafası çalışanı okutmazlar. Esnaf ederler. Kafası çalışmayan zorla da olsa parasını ödeyerek okutmak isterler efendim onu da.

0: Reklam, reklamlardan sonra buradayız.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Penguenlerin besin kaynaklarından biri kiril adı verilen minik deniz canlılarıdır. Kiriller pembemsi renkli canlılardır. Penguenlerin beslenmeleri ne kadar kiril ağırlıklıysa dışkıları da o kadar pembe renkli olur.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
1: Radyo'da Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
2: Radyo'da Top 20.
4: 104'te Radyo'da.
5: Reklam.
6: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
7: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkar mı şimdi?
9: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
13: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil Budur hissi.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
17: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
18: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
19: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
18: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
20: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
21: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
22: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: severelim de konusu güzel oldu. Nalına da mıhına da vurdunuz efendim. Helal olsun. Efendim Bodrum'un yüksek elektrik mühendisi Muammer amcamız geldi. Muammer abi hoş geldin. Benim burada tabii elektrik işim olursa sevgili mühendis bey, elektrik mühendisi Muammer abi anında yetişiyor. Yani iki eli kanda olsun. Geçen parmağına bir şey olmuş, koşa koşa geldi yani. Ya diyor parmağımı, nasırımı kestirdim diyor. Sen çağırınca dayanamadım, yine koşa koşa geldim. Muammer abi nasırına basmadın inşallah. Mikrofon uzatır mısınız Muharrem abi şöyle? Ha, basmadın değil mi?
1: Neredeyse basıyordun.
0: Neredeyse basıyordun ya. Aman. Birazdan yayını bitireceğiz. Elektrik işlerimiz var. Bugün ne güzeldi, parası neyse verelim de bizi de sevsinler diyen den.

0: Kütahya'dan Ayşe Hanım, sevgiler olsun. Parası neyse verelim de. Söylediğiyle yaptığı farklı olan insanları başka gezegene gönderelim İrfan'cığım demiş. Kütahya'dan Ayşe. Parası neyse verelim de mesajlarımızı yayınlamadan gitme, ödeyeyim diyor. Simgeciğim hemen yayınlarız canım.
1: Parası neyse verelim de okulların açılacağı şu günlerde akşamları oturup okula başlama heyecanıyla kitap kapladığımız günlere geri dönelim.
0: Ya canım benim.
1: Gerçi
0: ya.
1: Arada bir ödev yapmadığımız için avcumuza cetvel yiyorduk ama.
0: Ya. Güzel zamanlar. Her zaman güzel zamanlar efendim. İrfan kolay gelsin. Haftaya Görümcem'in oğlunun düğünü var. Şimdi o bana düğünümde bilezik taktığı için Görümcem, yani benim de ona 10 gram bilezik takmam gerekiyor. Bunu takabilmek için de online gram gram bilezik parası tamamlandı. Üstüne nikah yapacak, üstüne akşam yemeği ücretini izin vereceğiz sadece aile arasında. Üstüne evinin bütün perdelerini biz yaptıracağız. Ona da bir 8 bin lira vereceğiz. Abi biz enayi miydik zamanında, bedavaya gitmişiz diyor efendim. Ya. İrfan, Bodrum'da Radyo Day şubesi mi açtın? Hep oradan yayın yapıyorsun diyor. Vallahi stüdyoyu bayağı bir yerleştirdim buraya, eve. Önümüzdeki kışın bile sevgili elektrik mühendisi Muammer Bey burayı tam teşekküllü yaparsa kışın bile, hatta Fatih Bey bile gelip buradan yayın yapabilir yani. Radyo D Bodrum şubesi. Hatta yakında franchise de vereceğiz bazı illere stüdyo. Yapabiliriz. Öyle bir teknik altyapımız var Cemil Bey, sağ olsun. Patronlar sağ olsun efendim. Parası neyse verelim de ay tutulması ülkemizi etkilemesin demiş. Evet, niye biz... Aygül halletsin onu ya, bir el altına bir rüşvet versin Aygül. Şimdilerde zaten bu rüşvet senaryolarını görüyoruz değil mi? Öğrendik artık rüşvet nasıl verilir, nasıl alınır, nasıl görmezden gelinir. Ezberledik biz bir... Değil mi? Gökyüzüne de bir rüşvet verelim değil mi? Bir oraya vermedik rüşvet zaten. Parası neyse verelim de İstanbul'da yayın yap İrfan diyor. Hasan Özdin gönder.
1: Abicim yayını bitireceksin herhalde birazdan.
0: Yok, bitir. Bugün bitirmiyorum Zeynepciğim. Bugün uzatıyorum programı. Zabaka da buradayım bugün. Zabaka da buradayım. Bitireceğim ama damar mı bitirelim? Hareketli mi bitirelim? Nasıl bitirelim? Diyor ki abi benim çocuğum o kadar gideri olursa alır o gideri tıkar. Abi zaten vermedim. Diyor ki arabada yatacağım senin yüzünden demiş. Abi Recep İvedik'in denizde ayağım taşa takıldı diye işareti var ya, o gün düğün sahiplerine onu resmen çekip göndereceğini. Neymiş o denizde taşa takılmış Recep İvedik'in sahnesi mi var o?
2: Hatırlamıyorum onu.
0: Recep İvedik'in anca bir şeyi var.
2: Köpek balığıyla falan dövüşüyor bir.
0: Onu... Evet, o var yani. Neyse, benim yüzümden arabada yatmayın efendim. Programı kapatıyorum şimdi. Ama neyle kapasam acaba? Neyse, Muammer amcamız ne iste? Türk sanat müziği mi istiyorsunuz? Evet değil mi? Armağan etmek istiyorsun. Sevenlerin barıştığı gün. Oo.

Şimdi muhteşem bir şarkı çalacağım. Sevenlerin barıştığı günmüş bugün. Sevenlere çalacağız efendim şarkıyı.

0: Efendim hafta içi her gün saat 17-20 arası buradayız. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Serdal Bey bize eşlik etti. Değerli elektrik mühendisi Muammer amcama Zeki Müren'den seviyorum işte var mı diyeceğini. Ya gelsin o zaman. Parası neyse verelim de şarkı hareketli olsun diyor. Furkan'cığım çok teşekkürler canım benim.
1: Kardeşim. Ben teşekkür ederim abi beni konuk ettiğin için.
0: Eyvallah. Arda'cığım. Kardeşim.
2: Abim benim. Çok teşekkür ederim bizi bugün burada konuk ettiğin
0: için. Ya ne güzel eğlendik sayenizde. Sağ olun var olun.
2: Sen de var olun.
0: Hiç yok lan radyoculukla mikrofonu nereye koyacağını, memene tutmayacağını öğrendim.

Yasemin Hanım'a da gelsin. Bedriye Hanım'a gelsin. Ne güzel Türk sanat müziği seven komşularım varmış benim burada ya. Rüzgar olsan yaprağın.

güzel söylüyor ya. Hızrapsan. Gürül gürül değil mi? Bodrum sevdalısı, Bodrum'u çok seven, Bodrum'u da Bodrum yapan Zeki Paşa'mıza saygı ve hürmetle efendim.

Biliyorsunuz Zeki Müren'in Bodrum'daki evi müze oldu. Bodrum'a gelenler muhakkak görmeliler. Çok etkileyici. Türk müziğimizin, Türk sanat müziğimizin paşası. Üstüne nurlar yağsın.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun akıcı. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Şirinevler İncirli, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Topkapı Şirinevler, Sefaköy, Avcılar Beylikdüzü hatları aralıklarla yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi istikamette Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğunlaşırken Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.24'lük düşüşle 14.576 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.114, çeyrek altın 12.064 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif...

0: çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, radyo

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Radyo Ne?
1: Sıradaki şarkı 5 dakikaya oradayım deyip yeni çıkanlara gelsin.
2: Radyo D.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: İrfan Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
3: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
1: Sus kız Allah seni.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-23.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Onurcan Özcan. Eren Fazlaoğlu'na da teşekkür ederiz bu yapay zeka ses düeti için. Sağ olsun.
1: Radyo D.
2: Türkiye'de ilk kez.
1: Sahne.
2: Akustikler ve konserler radyonda.
1: Radyo D.
3: Ve ben de demiştim ki...

işler bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra...

0: Radyo'da. Bu akşam yine en ön sıradasın.
1: Sahne.
0: Radyonun sesini aç. Radyo.

0: Ben aşağı yukarı 30 yıldır kimsenin şarkısını söylemedim şimdiye kadar. Hep kendimce çaldım durdum. Ama bir şarkı yazarının şarkısını söylemek isterim doğrusu. Bu da çok uzun zamandan beri bildiğim Teoman şarkısı. Hatta neydi o? Kent Ozanları'nda ilk kez Teoman'ın bu şarkısını dinledim. Kent Ozanları diye bir albüm vardı. Bilenleriniz vardır herhalde. Orada Teoman vardı. Tek gitarıyla çalıyordu bu şarkıyı. Hemen sordum kim bu çocuk diye onu dinledikten sonra.
1: Hatta röportajda okudum ben.
0: Evet.
1: Beni övüyordum falan, tanışmıyoruz o zamanlar. Sonra ben hemen telefon ettim. Abi dedim beni övmüşsün, çok teşekkür ederim. Ayrıca bil ki herkese söylüyorum dedim. Tamam, herkese yayabilirsin dedim. Bülent Ortaçgil beni övüyor.
0: Ben hala ölürüm plastik çiçekli gizli bahçemde.

senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzüm, sensiz. Hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir benim.